anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Biyonefem. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Biyonefem. Biyonefem.

Bilgiler Viyana Efendi. Viyana Efendi. Ali Süzen yayında. Viyana Efendi.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Haftanın tam ortasından başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar. Yeni günde hepinize kolaylıklar diliyorum. Güzel bir günümüz olsun. Herkesin işi gücü rast gelsin. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun inşallah.

Bugün yine Viyana ve çevresi sıcak olacak. An itibariyle sıcaklık 16 derece. Gün içerisinde 26 dereceye kadar çıkacak.

Yarından itibaren ise yağmur var arkadaşlar, yağmur. Hava sıcak ama yağmurlu olacak. Yağmur yağma ihtimali 50-50. Yarı yarıya. Yani bu ne demek oluyor? Çantanızda şemsiye bulundurun.

5 değil ya, 100 euro. Sallıyorum rakamı, sallıyorum bu arada. Daha fazla da olabilir. Biz usulü soruyoruz burada, rakamlara takılmayalım. MİT ne men edecekse faturayı da isteyecek ya da masaya parayı diyor koyacak diyor ya. Olur. Mantıklı. Sen konuyu açtığına göre sen hepsini ödemişsindir anladığım kadarıyla diyor. Dündar çözdü işi. Yok ya, sadece olayı aydınlatıyoruz. Bu işin usulü, erkanı, olması gereken nasıldır onu soruyoruz. Beş haftadır galip geliyorum. O yüzden diyor hesabı da öderim. Hiç sıkıntı yok diyor Faruk. Vay be. Faruk sen hep galip gel, hesabı da öde kardeşim. Biz yenilmeye razıyız. Hesabı sen öde. Sıkıntı yok. Sabri abi günaydın. Sabri abi neredesin sen ya? Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Hepsini öderim. Onlar da beni öyle bilsin diyor. Eyvallah Sabri abi. Adamın dibi Sabri abim ya. Güzel bir günün olsun maşallah. Selfie göndermiş. Gülücüklü bir yüz. Sabah neşesi bol. Ali abi diyor Haydar 3 ben bir ödüyorum. Her sabah kavga ediyoruz diyor. Valla ben var ya Haydar ve Aziz'le çorba içmeyi çok seviyorum abi. Hiç hesap ödemiyorum, ne güzel. İkisi kavga ediyorlar, ben aradan sıyrılıyorum. Nasıl? İşte o zaman. Vallahi çok mantıklı ya. Cebimde akrep mi var ne?

Kadınlar diyor hesap ödemez diyor. Kadınlar tabii ödemez. Kadın hesap öder mi ya? Ödetilir mi? Ayıp bir şey. Benim masama oturmuşsa demek ki tanıyorumdur. Ben samimiysem öderim abi diyor. Sorun yok diyor. Eyvallah. Günaydın Zuhal abla. Güzel bir günün olsun. Hoş geldin. Türkiye'de havalar nasıl Zuhal abla? Oo, Bartınlı bu. Lebst'un oh. Neredesin sen Bartınlı boya? Güp güzel. Günaydınlar herkese. İyi yayınlar diliyorum diyor. Hoş geldin. Abi tekrardan doğum günümü kutlayan herkese teşekkürler. İyi ki varsınız diyor. Eyvallah Kemal. Her şey gönlünce olsun kardeşim tekrardan. Marmaris'teyim. Havalar yeni yeni ısındı. Tam deniz havası diyor. Haydar amca yapıyorsun bu sporu ya. Remzi günaydınlar kardeşim. Hoş geldin Akua'yım biz. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Şimdi iş sahibi çalışanlara alıyorsa demek ki benden zengin. Masadakileri öderim tabii ki ama mitleme yapıyorsa kendisi bilmeli. Masadakilere ayıp olacaksın diyor. Eyvallah. Dilek Hanım'ın mesajıydı. Bitmiyor derdi babam, kimi seveyim bu denli denli. Acılar bizi hayırmış. Ben diyor Anadolu çocuğuyum, öyle hareketleri yer miyim diyor. Masadaki hesap diyor 90 euroymuş diyor. Tek başına 90 euroluk yemek yemiş diyor. Abo ödemem diyor. Haydar sen ve ödememek yok canım, kesinlikle mümkün değil. Cömertliktendir ödenir diyor. Eyvallah Turul. Yüzüne tenezzül etmediğimin arkasından hiç tenezzül etmem. Ağzıma yazık diyor. Eyvallah. Günaydınlar. Herkese musmutlu bir gün diliyorum. Dinliyorum ama yazamıyorum diyor Medine. Sağlık olsun. Kolay gelsin Medine. Ya şu şarkıyı çal artık diyor ya. İnşaata az kaldı. İnşaata gidince dinleyemiyor musun Dündar?

Dündar diyor ki benim masama gelen Haydar abi ise o aldıysa mitleme sıkıntı yok öderim diyor. Ama Yasin ise diyor hayatta ödemem diyor. Yasin ise ödemem diyor ya. Haydar'a baba Dündar'a bak sen. Güneşi bugün gördük çok şükür diyor. Hadi bakalım ne mutlu. Zeyno günaydınlar. Güp güzel musmutlu bir günün olsun Viyanalı Zeyno. Eğer benim için değerli olan bir arkadaşımsa tabii ki öderim. Çünkü bilirim ki o iyilik bana fazlasıyla geri dönecektir. Ama tam tersi ise tut me a light kolege diyor. Oo, tut me a light. Abi bizim insanımız parayı masaya koyar gitmeden ama sen ayıp olur gibisinden bir de sevdiğin insansa ödersin diyor. Eyvallah. Hasretim yerlere vurdum. Abi işin teorisi sen ödemişsindir diyor. Eve gelip anlatmışsındır böyle böyle oldu diye. Evdeki patronu da sanarsan sormuştur. Şimdi sen bize soruyorsun ki çoğunluk seni destekleyici çıksın diye diyor. Olayı bana nasıl bağladınız ya? Kanatlarımdan vuruldum. Olaydaki komikliği anlatacağım ben size birazdan. Yorgunum ben, gökyüzüne vurgunum. Ben ve hesap ödemek. Yok canım ne ödeyeceğim ya. Hiç işim olmaz. Beni bilen bilir arkadaşlar. Hiç hesap ödemiyorum ben. Dermişim. Normalde iki kişi hesap için tartışıyorsa hesabı üçüncü ödesin diye yapıyorlardır o kavga ediyor. Şimdi Aziz de Haydar tartışıyor. Ben de oradayım. Ben ödeyeyim diye yapıyorlar. Bak hiç düşünmediydim bunu ya. Hele diyor bir de diyor yemek yediğim masada Süleyman, Önder, Ahmet Duman varsa bunlarınkini hayatta ödemem diyor. Prensiplerime aykırı onların hesabını ödemek. Vay be Haydar. Sen ve hesap ödememek. Mitneme yapan arkadaşa masanın tüm hesabını kilitlerim. Kalkar gider. Bu da iyi. İşin raconunu soruyoruz arkadaşlar. İşin olması gerektiği kısmını soruyoruz. Yani nasıl yapıldığından ziyade nasıl olmalı? Raconu öğretiyoruz da. Hesap ödeme kısmında genelde ilk elimi cüzdanıma atanlardan olurum. Bir de bazen garson geliyor hani Türklerin klasik tartışması olur ya sen dur ben ödeyeceğim. Küçük bir kaostan sonra bana kalıyor hesap diyor. Garson olaya müdahale ediyor. Abla patrona benziyor o ödesin diyor. Ne bilsin benim işçi olduğumu diye. Güzel. İşin raconu mitnemen yapan kişi kendisi ödemeli hesabı diyor. Eyvallah. İşin raconunu soruyoruz arkadaşlar. Laf yetiştirecek diyor. Adam araba sürüyor. Dokunma ya. Yasin'ime dokunma. Yasin Tekbaş. Sen bırak kardeşim. Ben seni savunuyorum. Sen rahat ol ya. Dur bir saniye. Bu arada dinlettik. Şarkıyı da dinlettik güya. Dur şuradan devam edelim. Ali abi diyor yoksa diyor hesabı adama mı yükledin diyor. Yapmışımdır. Şeyma Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun. Herkese sağlıklı musmutlu bir gün diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Onu biliyoruz abi diyor ya. Ödemiyorsun sen hesap diyor. Ödemem abi ne ödeyeceğim ya. Benle yemek yeme şerefine nail olmuşsunuz. Hesap mı ödeyeceğiz bir de? Allah Allah. Ben de gittiğim yerlerde hesap ödemiyorum Ali abi diyor. Radyocu Ali'nin yağ vereyim diyorum. Çıkıp gidiyorum diyor. Hiç kimse de bir şey demiyor. Adımı kullanıyor. Bak ya. Adım üzerinden prim kasıyor. Görüyor musun bak. Beni temizleyecekseydin. Yatsaydım dizlerine razıydım. Ödemem ya diyor paket edip gittiği neyse diyor alsın ödesin diyor beraber yemiş içmişizdir onlar öderiz onlarda sıkıntı yok diyor eyvallah. Racon nasıl oluyor ya davet bendense öderim diğer durumlar ortama göre racon döner zaten en nefret ettiğim diyor. Kim ödeyecek şimdi ben düşüneceğim masaya oturmam bile vallahi kim ödeyecek.
Bugün şarkı o mesaj o kadar yoğun ki hangi dinletelim? Şimdi benim şarkıyı dinlettin güya değil mi diyor. He dinlettim güya vallahi. Tüm şarkıları güya dinliyor zaten. O çok iyi biliyor benim olduğum yerde onun borusu ötmez. Nerede görülmüş ağanın olduğu yerde marabanın lafı para etmez diyor. Oo. Yasin vurdu gol oldu kapak sesi geldi vallahi. Ağanın olduğu yerde diyor marabanın borusu ötmez diyor ya ben öderim hesabı diyor. Vay be. Abi en son ne zaman hesap ödedin diyor. En son dün akşam hesap ödedim. Dün öğlen ödedim. Hep burada bir terslik var ya. Vallahi dün iki kere hesap ödedim. Niye böyle olduysa. Bugün de doyduk sağ olsun diyor. Coşkun abi de hesabımızı ödedi. Keyfimiz yerinde. Ya bileydim Coşkun abi ödüyor. Ben de gelirdim faydalanırdım ya. Coşkun abi paket servis yaptırabiliyor muyuz abi? Sen ödüyor musun? Ya Coşkun abi benim için öder ya. Ne olmuş ki? Coşkun abi sen oraya bir 20 euro bırak abi benim yerime. Ben birazdan gider yer içerim abi. Oradan guta benden düşerler. Olur mu? Haydar ödüyor abi. Bir de askıya bırakıyor. Çok merhametli. Oo askıda Haydar. Askıda Haydar. Güzel. Bu ağları hesap öderken göremiyoruz gibi diyor. Ben görüyorum vallahi ya. Yeter ki Yasin ödesin. Maraba da oluruz. Sıkıntı yok. Hesap ödemekten iyidir diyor dün. Yeter ki diye hesap ödesin. Maraba da oluruz. Amele de oluruz. Yok ya o kadar da değil ya. Abi senin hesap ödetmediğini bilenler biliyor diyor. Eyvallah Emrah. Açığı kapatmam gerek. Kopunca senden en hoş yerinden iki göbek atmam gerek. Şimdi burada kimin ödediğinden ziyade raconu soruyorduk. Racon normalde şöyledir arkadaşlar ben söyleyeyim. Şimdi masanıza birisi geldi oturdu. Buyur ettiniz yediniz içtiniz masada. O masanın hesabını siz ödersiniz. Ama adam dedi ki ya işte ben bir tane alacağım. O anki duruma göre yine sen ödersin. Hadi iki tane hadi onu da abi adam 10 tane pizza alacaksa minleme yapacaksa o ödenmez. O öyle bir racon yok. Yani normal racon masada yenilen içilendir. Bilmeyenler için hatırlatmış olalım. Racon bu. Bir gün bir olay oldu. İşte bir yerde yemek yiyoruz arkadaşla birlikte. Üçüncü bir arkadaş geldi. Selam verdi. Buyur otur dedik. Neyse bu kalktı gitti biraz yemeği biraz yedi. Sonra kalktı gitti. Kendisine bir tane içecek aldı. Oturdu masaya yemeğe devam etti. Ben dedim abi ne yapıyorsun sen dedim. Ne dedi? Dedim bize niye içecek getirmedin? Ya ne bileyim ben dedi siz içiyor musunuz içmiyor musunuz? Dedim sordun mu? Yo dedi sormaya gerek yok ki dedi ben dedi hani yalnız içiyorum kendime göre takılıyorum. Mesela o arkadaşın hesabını ödemedim ben. Niye ödeyeyim abi? Şimdi masaya geldiysen oturduysan sorarsın işte kendi içecek alıyorsan sen de ister misin sen ister misin? İşte bir şey sipariş edeceksin sen ve ister misin diye sorarsın. Masaya bir bütünlük gelir ama masada tek başına hareket ediyorsan o zaman hesabı da tek başına ödersin. Alaman usulü yapmış sonradan söyledik tabii. Hiçbir yere terk etmem. Seni zar zor buldum ben. Aşktan... Çingen diyorum inanmıyorsun işte diyor. Bunun ataları Roman, Çalgıcı, Çengici. Yasin. Ay Yasin ha. Biz hep yediren taraf olduk abi diyor. Maşallah bereketli olsun Cihat. Yedirdikçe çoğalır, artar, bereketlenir. Ondan şüphemiz olmasın. İkram ettikçe çoğalır arkadaşlar. Hiçbir zaman azalmaz. İkramda kusur etmemek lazım. Sofrayı bereketlendirmek için sürekli ikram etmek lazım. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler cümleten. Neyin kavgasını yapıyorsunuz sabah sabah diyor. Alman usulü yapın geçin arkadaşlar diyor. Oo Mustafa. Güzel bir günün olsun, yolun açık olsun kardeşim.
Şimdi dünkü olaya da gelelim. Dünkü olayda isim vermeyelim gene. X, Y, Z şahısları neyse. Şimdi masadaki hesap ödendi. Diğeri ödenmedi. Tabii mitnemen, racon usulü. Şimdi arkadaşım bir tanesi masadakilerden. Ondan sonra o da dedi ki ya dur dedi ben hepsini ödeyeyim dedi. Ondan sonra dediler ki ya işte şu kadar ödendi, masa ödendi, mitnemenler var. Dedi kaç para mitnemenler? Şu fiyat. Yok yok dedi ben ödemiyorum o zaman. Olayın en güzel kısmı buydu. Dedim oğlum ne iş o bunu yapıyorsun sen dedim ya. Ben ödeyeceğim bilmem ne falan filan. Hemen geri vites hesabı duyunca. Abi mitlemen hesabı masanın 3-4 katı. Yani şov yapamadı. Almanların en sevdiğim huyu hesabı ayrı ayrı ödemesi diyor Aydar. Eyvallah. Ya iyi bir arkadaşı ya yolda ya da masada tanırsın diyor. Eyvallah. Ispartalı Ayşe. Ya bir de şöyle bir şey var. Herkesin durumu olmayabilir o an için. O hesap için müsait olmayabilir. İmkanlar var yani öyle.

Sofrasını bereketlendirmek isteyen varsa diyor, beni hep davet edebilir diyor Murat Erdatlı. Abi sen kapsam alan dışındaymışsın. Listede adın geçmiyormuş. Abi sen şimdi diyor herkesin filmini çektin diyor. Ya hacım ne öreyim ya, mecbur. Mecbur çektik yani, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar mesajını okumadığım var mı? Sen benim mesajımı okumadın diyen var mı? Çok mesaj geldi çünkü, toparlayamadık.

hızlandıralım. Aynı gara giden trenlere ne denir? Hadi bakalım. Forma vereceğiz. Aynı, ama bu soruda vermeyeceğiz formayı ya. Aynı gara giden trenlere ne denir? Pinrings'leri hazırlayın birazdan. 5 dakika sonra pinrings'leri hazırlayın. Hadi 10 dakika olsun. 10 dakika sonra pinrings'leri hazırlayın. Çünkü formayı pinrings eşliğinde vereceğim. Hadi bakalım.

aynı gara giden trenlere ne denir? Bakalım kimler bilecek? Selma Hanım günaydınlar, Salzburg müdüremiz. Her ikisi günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum diyor. Hoş geldin. Her gün yüreğimi... Süleyman günaydın, Süleyman Baş hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Süleyman tır gelmiş seni bekliyor, haberin olsun. Tır deponun önünde seni bekliyor. O arkadaşa bir yardımcı ol hemen, yükleme, indirme, bindirme. Artık işleri de radyo üstünden yapıyoruz. Rıza günaydınlar, hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Rıza'nın kulağını çınlattık, Rıza geldi. Aynı gara giden trenlere ne denir? Koca garı. Gara tren. Ben de sistem şöyle diyor. Bugün arkadaşım ödediyse bir dahakine kesinlikle ben öderim. Asla ödetmem diyor Dilek Hanım. Yani öyle olmalı. Bir öyle bir böyle. Gara tren. Bayağı bir gara tren cevabı var. Abibe günaydınlar. Guten Morgen. Güzel bir günün olsun. Gara tren gecikir, belki de gelmez diyor. Olabilir, gecikebilir, gelmeyebilir. Alles mümkün. O zaman forma benim abi diyor. Bir depo dolusu diyor, Pindrix fotosu atabilirim diyor. Süleyman'ı görüyor musun? Bak. Süleyman yarışmaya dahil olmasa mı ki, ne yapsa?

0: olsun her zaman.
1: O Dündar bu değilmiş, bunu da soralım. Garadeş. Farklı bir versiyon mu? Kulak duymadıkça sıkıntı yok abi diyor. İyi bir şey söyledik Rıza. Kötü bir şey söylemedik. Rahat ol. Angar. Yok, angar da değil. Gargara. Yok, gargara da değil. Şengül Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun. Abibe doğru cevap. Şeyma Hanım doğru cevap. Suat doğru cevap. Emrah doğru cevap. Dündar doğru cevap. Gonca Hanım doğru cevap. Bayram ilk yazdığın doğru. Davut doğru cevap. Selma Hanım doğru cevap. Yok, kara tren değil. Kara tren gecikir. Öyle bir şarkı var değil mi? Türkü, pardon, şarkı demeyelim.

Dur bakayım şunu dinleteyim, nasıl bir şeymiş çok merak ettim. Şunu bir durduralım abi, şuradan devam edelim. Enteresan. Abi bu nasıl bir tondur ya? Dur, bunu beğenmedim. Şuna geç.

Chat-GPT'ler. Peron yok, peron değil, istasyon değil. Aynı gara giden iki trene ne denir? ÖBB Railjet denir diyor. O da değil.

Abibe de doğru cevap verdi. Süleyman kardeş diyor, şitabla da hızlıyım, yüklemeye geleyim hemen, konum at diyor. Eyvallah Nedim Zoylu.

0: ayrıcalık.
1: Aynı gar treni tek yön, o da değil. İkiz denir, o da değil. Gargara, o da değil.
0: Kardeş, canımızı dost yoluna adadık.
1: Son da çuk, o da değil.
0: Nasıl sevda, ah kardeş, ömrümüzü.
1: Ah ah, şarkı da söylüyor bak.
0: Harcadık. Nasıl aşk, nasıl sevda.
1: Kopya çektim, paralel tiner, tren denir diyor. Yok, o da değil.
0: Dost yoluna.
1: Kopya çekmek de işe yaramıyor bazen. Şengül Hanım'dan da doğru cevap geldi. Merhaba Ali Bey, iyi yayınlar, kolay gelsin. İlk 200'e girdim mi diyor. Neredeyse Knap, Raşit Bey, Guten Morgen, günaydın. Kolege denir diyor. Olabilir. Yasin, bazen sağım solum belli olmuyor. Yasin tek baş. Bazen olabiliyor. Çaktırma. Oo, Murat abi, BJK Murat. Flash sattaymış Kuellenstrasse'de. Okan ve Murat abilerden selam var diyor. Ve aleyküm selam. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyoruz. Flash Sat 10. Viyana'da, Gudenstrasse'de. Viyana'nın en eski elektronik dükkanlarından bir tanesi. Eskiden Çanak Anten denildiğinde akla ilk başta Flash Sat gelirdi. Tabii günümüzde artık kamera sistemleri, alarm alange vesaire hepsini yapıyorlar. Hayırlı işler olsun, bereketli, bol kazançlar diliyoruz. BJK Murat, uygulamayı indirttir abi hemen. İndirsinler telefonlarına. Her sabah buradayız, bekliyoruz.
0: Güve gündüz kül oldu.
1: Cihat'tan da doğru cevap geldi.
0: Resti.
1: Nedim Soylu, cevap doğru ama sağır. Halk dilinde yazacaksın, modern dilde yazmayacaksın. Tesadüf de değil.

Süleyman Şimşek denir diyor. Vay. Pardon, sen trene bakanı sormamıştın. Yanlış oldu. Ya Haydar. Hangi çorba içtin Haydar? Duman. Çorbayı fazla kaçırdın Ellam. Bizi en çok bizden... Bak şarkıda ne diyor? Kardeş diyor. Kardeş, kardeş denir. Aynı gara giden iki trene kardeş deniliyor. Şarkıda söylüyor dedim, ipucu verdim bir de. Şimdi hazır mısınız gençler? Kaç gündür size diyorum pindirinkslerinizi eksik etmeyin diye. Hadi bakalım gelsin pindirinks fotoğrafları. Bir kişiye milli takım forması vereceğiz. Fan Shop'tan Kuellenstrasse 40 10. Viyana. Gönder gelsin Pindrinks resimleri. Gönder gönder gelsin. Bakalım kime vereceğiz. Pindrinks içen kazanıyor. Viyana FM dinleyen her zaman kazanıyor. Gözüm yolda, gelsin gelsin resimler gelsin. Ya kendin gel ya da... Pindrinks resimlerini bekliyorum. Gözüm. Aleyküm selam. Ramazan Yıldız'dan ve Murat Ünal'dan herkese hayırlı sabahlar diliyoruz. Ramazan diyor, kulağım sende, elim işte diyor. Sen de olmasan sabah çekilmiyor diyormuş. Ramazan kardeşim, Allah razı olsun. Seviliyorsun, işin gücün rast gelsin. Güzel bir günün olsun. Murat Ünal, eyvallah. Murat, bu senin telefon numaran mı? Bundan ilk kez yazıyorsunuz. Hemen kaydedeyim bunu da. Gelsin Pindrinks resimleri. Valla ben bir hafta 10 gündür söylüyorum. Pindrinks'leri eksik etmeyin. Her yerde var Pindrinks. Mesela Baden taraflarında nerede var? Market, market var, market. 3 tane şubesi var, üçünde de var. Neustadt'taki marketlerde var, Neunkirchen'deki marketlerde var. Ondan sonra... Baden'in Konsum var hemen orada. Baden'de kenarda, orada da var. Her yerde var. Olmadığı yer yok. Gelsin gelsin resimler. Bakacağız. Çekiliş yapacağız. Mehmet, sen onları nereye taşıyorsun ya? Kim sipariş verdi? Gönder gelsin. Gönder gelsin abi. Gönder gelsin. Yok, bunu gönderme Bayram. İçtiklerini gönder. Güzel, resimler geliyor. Kaç oldu sayacağız. Sonra çekeceğim, bir kişiye kurayla vereceğim. Bir kişiye çekilişle vereceğiz. Bayağı bir resim geliyor. Var ya Mustafa, o taraflarda da var. Belki direkt Ritt'te olmayabilir ama Wels'te var. Linz'de var. Bir de olduğunuz yerde yoksa online sipariş edebiliyorsunuz. Pindrinks.at. Pindrinks.at'den online sipariş verebiliyorsunuz arkadaşlar. Sipariş kapınıza kadar kırılmadan özel paketiyle geliyor. Daha ne olsun ya? Ya da bana gel de, duyarım yazmışsın. Hediye diyor, çekici değil, albenisi yok. Oo, dün var ya formayı almak için 100 tane mesaj geldi. Nasıl çekici değil ya? Milli takım forması. Yani ne verelim? Ferrari falan mı verelim? Lombardini, Lombardini, Ferrari. Yani beklenti nedir? Onu çözmeye çalışıyorum şu an.

Eyvallah Mehmet. Abi diyor, geçen iş yerindeki arkadaşlara götürdüm. Birer tane içtiler, dediler bundan kasa kasa getir. Avusturyalılar diyor, çok beğendiler diyor. Eyvallah kardeşim. Şengül Hanım maşallah koleksiyon yapmış. Hepsinden almış. Selamlar, iyi yayınlar. Murat abim tavsiye etti diyor. Yeni katıldım. Yavuz hoş geldin. Kara tren denir diyor. Yavuz sen de mi Reyhadansın? Hoş geldin. Bizim bilmediğimiz dükkan yok ya Viyana'da. BJK Murat abi, yapıyoruz biz bu sporu. Bizim işimiz reklam abi. Reklam bizden sorulur. Reklam demişken yayın sponsorlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Mega süpermarketler, Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. Her hafta değişik indirimler var mega süpermarketlerde. Bu hafta inanılmaz indirimler de sizi bekliyor. Slippy 1.79, Flash Tomaten 1.99, Makarna 49 sent, el sabunları 66 sent ve daha neler neler, hepsi mega süpermarketlerde ve mega gastroda. Artsetzentrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselberg Strasse 28, Anadeniz'de Türkçe Sağlık Hizmeti. Böğrüm ağrıyor dediğinizde doktor hanım Mihriban Pelit sizlere yardımcı oluyor. Daha ne olsun ya? Önceden böyle bir şey yoktu. Önceden tavuk sipariş ederken gıdıklayanlar vardı. Atalarımızdan, ilk gelenlerden. Düşünebiliyor musunuz? Gıdıklayarak tavuk isteyenler varmış ya. Şimdi böğrüm ağrıyor diyorsunuz, hemen doktorlarımız var, müdahale ediyorlar. Mihriban Pelit tüm sigortalarla çalışıyor. Alle kalsen. Bir aile doktorundan çok daha fazlası, hepinize tavsiye ediyoruz mutlaka. Bovul Kebap Pandorf'ta ve Floristorf'ta iki şubesiyle sizlere hizmet veriyor. Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, sıla yoluna düşenler. Yolda acıktınız, Macaristan öncesi son durak Pandorf. Tüm ihtiyaçlarınızı giderebiliyorsunuz. Güvenli bir yer. Arabanın deposunu doldurun. Dinlenin, pauzenizi yapın, bir güzel de karnınızı doyurun Bovul Kebap'ta, sonrasında devam yolunuza. Kum Kargo, uluslararası taşımacılık ve gümrükleme, Pindrix'in tüm işlemlerinde Kum Kargo gerçekleştiriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta yeni tırımızı indiriyoruz inşallah Avusturya'ya. Hepsini Erdoğan ve Serhat kardeşlerim halledecekler. Yine her zaman olduğu gibi. Sizler de uluslararası bir yük taşıyacaksanız, gümrükleme yaptıracaksanız Kum Kargo'yu şiddetle sizlere tavsiye ediyorum. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya gerçekleştiriyor. Sadece süsleme, dekorasyon değil, bir de çelenk servisi var Florya'nın. Açılışlarda görüyorsunuzdur. Çelenkler var ya, ben de çelenk göndermek istiyorum derseniz Florya'ya ulaşın. Onlar çelenginizi getiriyorlar, size de resmini atıyorlar. Rota Home ve Rota Möbel mağazaları, kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi. İki şubesiyle hizmetinizde. 10. Viyana ve 11. Viyana. Simmering Abstrasse 99, 11. Viyana. Alsinger Gasse 7, 10. Viyana. Rota Home ve Rota Möbel'e bakmadan evinize eşya almayın. Önce gidin bir bakın. Baktınız, İstediğiniz gibi şey yok, o zaman gidin alın, ama önce Rota Home ve Rota Möbel. Çünkü Rota Home'daki fiyatlar Türkiye'de bile yok. Çok müthiş fiyatlar var. Aynı şekilde Rota Möbel'in de desenleri, dizaynları, renkleri her yerde bulamazsınız. Fiyatları da gayet uygun. Evinize kadar ücretsiz getiriyorlar, montajını da yapıyorlar. Garantili. Bir sıkıntı çıktığında alo diyorsunuz, gerisini Rota ailesi hallediyor. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyoruz. Gürbey Restorant 10. Viyana'da, Kuellenstrasse 100 numarada, günlük 7 çeşit çorba. Yanlış duymadınız, 7 çeşit. Avusturya'da hiçbir Türk restoranında 7 çeşit çorba çıkmaz. 1, 2, 3 çeşit olur ama 7 çeşit olmaz. Beyran çorbası bile var, daha ne olsun. Cihan hayırlı işlerin olsun kardeşim, güzel bir günün olsun. Kuellenstrasse 100. Devam edelim. Animo Eczanesi, Wallensteinstrasse 61 numarada, 20. Viyana'da. Tüm reçeteli ilaçlarınızı alabileceğiniz gibi reçetesiz almanız gereken ilaçlar da olabiliyor. Ya da ne diyelim,
böyle doğal ürünler oluyor ya, sağlıklı doğal tedavi ürünleri vesaire. Onları almak isterseniz Anima Eczanesi'ne gidebilirsiniz. Viyan FM'den geldiğinizi söylerseniz kasada %10 indirim yapıyorlar. Bilginiz olsun. Wallensteinstrasse 61, o bölgede oturanlar, yakın olanlara mutlaka Animo Eczanesi'ne gitmelerini tavsiye ediyorum. Bir gidin, Viyan FM'den geldiğinizde söyleyin. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyoruz Animo Eczanesi'ne. Bu arada Animo Eczanesi Türkçe bilen bir eczacı arıyor. Türk çalışan arıyor. Bilginiz olsun. Eğer etrafınızda iş arayanlar varsa, eczacı olanlar, Animo Eczanesi'ne müracaat edebilirler. Çok köklü bir eczane. Duydum neler var aklımda, vurdum. Hüseyin, günaydınlar. Güpgüzel Muğuz, mutlu bir günün olsun. Sultan Süpermarket 10. Viyana, hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum.

Eyvallah. Çok geçmiş olsun. Yavuz kardeşimize de hoş geldin diyoruz. VNFM ailesine. Murat abinin olduğu yerde iyileşmemek mümkün değil zaten. Bünyemin abi günaydınlar. Hayırlı sabahlar abi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Tamam Bünyamin abi, araç takip sistemleri yapan arkadaşım numarasını sana göndereceğim. Hepsi uzak kalıyor diyor ya. Mödling'e de açsalar Türk marketi ne güzel olur diyor. Vallahi o kadarına bir şey diyemeyeceğim tabii ki. Ama almak istedikten sonra her yerde Pindrinks var arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani hiçbir şey yapamıyorsanız, uzak diyorsanız, online sipariş ediyorsunuz, kapınıza kadar geliyor, daha ne olsun. Ali abi diyor, ilk sana diyorum, bu yıl bitmeden bir sürpriz var sizlere. Bakalım, uğraşıyorum. Dün bir yerle görüştüm. Orası olursa sana sponsor olacağım diyor. Allah Allah. Her şey istediğim gibi giderse pek yakında, yıl bitmeden inşallah. Hadi bakalım Raşit. Allah gönlüne göre versin inşallah. Litrelik bulamıyorum diyor. Litrelik. Litrelikler rahmetli oldu arkadaşlar. Fant olayı çıkınca malum. 25 sent fant var litreliklerde. Onları getirmesi götürmesi biraz sıkıntılı. Cama döndü. Komple cam. Ferrari süper olur diyor. Maç sevmeyenler için olsun biraz. Valla sponsorlar ne veriyorsa biz de onu veriyoruz ya Aynur Hanım. Sponsor bana, ben size. Sistem böyle çalışıyor. Ben elendim diyor. Sağlık olsun. Şarkıda söylüyor. Evet. Resimler geliyor arkadaşlar. Gelsin gelsin gelsin. Ha, bu numarayla ikinci kez yazdım diyor. Eyvallah Murat, senin numaranı kaydedelim bunu. Online sipariş edeceksiniz arkadaşlar, online. Bak Hasan abi yerden 70 metre yukarıda vinçte vitamin HD içiyor ya, afiyet olsun. Nedim Soylu, eyvallah. Nedim Başkan da en çok Pindrinks içenlerden. Çekiliş yapacağız arkadaşlar. Rahat 20 taneden fazla resim geldi. 20 küsür kişiden bir kişiye vereceğiz artık. Çekeceğiz. Nasip kimeyse. Salzburg'da bile Pinti var diyor. Olmaz mı ya? Pintinin olmadığı yer yok. Her yerde var.

Hayırlısıyla bugün de yayını bitirdik. Az kaldı artık, uzatmalar oynuyoruz. Haftayı da ortaladık. Şunun şurasında hafta sonuna ne kaldı? Perşembe ve cuma. Size müjdeli bir haberim var. Önümüzdeki haftada feyartak var arkadaşlar. Tatil var. Bu ay çok bayram var. Bol bol. Bol bol evde. Bir de biliyorsunuz Kurban Bayramı var bu ay.

14 Mayıs Perşembe günü, yani önümüzdeki hafta Perşembe günü resmi tatil. Kristi Himmelfahrt. Ondan sonracıma 25 Mayıs Pfingsten. O da tatil. Pazartesiye geliyor. Cumartesi, pazar, pazartesi. 3 gün üst üste. Müthiş. Çok iyi. Ayın 14'ünde de Fenstat'a kalınabilir. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar. O da çok iyi. Kermes haftası. Her yerde kermes var bu haftalarda. Haberiniz olsun. Geçtiğimiz hafta Avusturya genelinde 50'nin üzerinde kermes vardı. Bir de konserler, etkinlikler 60'ın üstünde. Wahnsinn. Çok büyük bir sayı. Viyana ve çevresinde sadece 30'un üstünde kermes vardı.

0: Bu sene Kurban Bayramı 27 Mayıs'ta başlıyor arkadaşlar. 4 gün biliyorsunuz Kurban Bayramı. 27, 28, 29, 30 Mayıs. Tamı tamına 4 gün sürecek. Bunu da hatırlatmış olalım. Belki günün yoğunluğundan, hayatın stresinden unutmuş olabiliriz. Hemen notlarınızın arasını alın.
1: Yoruldum, duruldum, sustum, anlayamadım. Sebebi halimizin...
0: Viyana trafiği felaket. A23 Süd-Ostangent'e an itibariyle her iki yönde kilit. Yola çıkacakların dikkatine, A23 Süd-Ostangent'e her iki yönde kilit. Aynı zamanda A22'de yoğun, bilginiz olsun. Viyana'nın birçok yerinde de trafik yoğunluğu yaşanmakta. Havaalanı yolu açık, S1 çevre yolu açık. Bunları da söylemiş olalım. A2 Viyana istikametine açık ana yollar buralar. Ama Viyana şehir içindeki ana merkez geçiş noktası A23 Süd-Ostangent'e her iki yönde aşırı bir şekilde kalabalık. Hadi bakalım, bütün emojiler bana ve ekibime gelsin. Gönderin gönderin gelsin. Emojileri bekliyorum. Gönder gönder gelsin. Bakalım kaç kişi emoji gönderecek. Ben bu arada notlarımızı aldım. Pindrinx resimlerini gönderenlerden. Pindrinx'leri eksik etmeyin evinizden. Eksik etmeyin ki yine böyle hediyeler verebilelim. Yakın zamanda yine yapacağız. Alışverişe gittiğinizde mutlaka Pindrinx alın. Bulundurun. Bu arada yeni bir kampanyamız var Pindrinx'lerde arkadaşlar. Diyelim ki Pindrinx aldınız, işte 3 tane aldınız, 1.20 olsa 3.60 tutar, 3 eurosunu ben size geri ödüyorum, öyle bir kampanyamız var. Faturayı alıyorsunuz, WhatsApp'tan atıyorsunuz, hesabınızı ödemeyi yapıyoruz. Bol bol alın, bol bol için. Tadım aksiyonu bu, tadım kampanyası. Bir faturayla bir kere oluyor. Bir telefon numarasıyla da bir kere oluyor arkadaşlar. Herkes tadına baksın diye var, yapıldı bu kampanya. Gittiğiniz yerden Pindrinx'i alıyorsunuz, faturasını alıyorsunuz, faturanın resmini bize atıyorsunuz, hesap bilgilerini de atıyorsunuz, tak hesabınıza para geliyor, daha ne olsun ya. Diyelim ki bir tane aldınız, 1 euro 20 cent bir, ya da 99 cent ya da 1.29 artık neyse fiyatı. 1.29 mu? 1.29 alıyorsunuz hesabınıza, bu kadar. Daha ne yapayım ben ya, bu çocuk daha ne yapsın? Tüm marketlerden alabilirsiniz. Fark etmiyor. Hangi marketten alırsanız alın. Faturayı gönderin. Gerisi kolay. Online sipariş edebilirsiniz. Pindrinx.at. Orada online sipariş ediyorsunuz. Bir bakıyorsunuz. Aa, sürpriz bir hediye. Olabilir. Mümkün.
1: Bu gece ay bile dolunay olmuş. Ağlıyor bak bizim için. Bu gece sensiz diye bir sayfa açtım.
0: Bayram Demet, Perihan Hanım, Nihal Hanım, Rıza, Resul, Nesrin Hanım, Ispartalı Ayşe, Onur, Şengül Hanım, Tuğrul, Ferhat 54, Aynur Hanım, Beytullah, Merve Hanım, Mustafa, BJK Murat, Kemal Müdürümüz Emrah, Kameranın Bediye Hanım, Hasret, Mehmet, hepinize çok teşekkürler. Mesaj gönderen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güp güzel, musmutlu, besbereketli, kop kolay, süp süper bir gün diliyorum. Kalbimizden geçen, dilimizden dökülen ve bizler için hayırlı olan bütün dualarımız kabul olsun. Herkesin işi gücü rast gelsin. Güzel bir gün olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Viyan FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

0: Gelsin.
1: Hanımefendiler, beyefendiler, herkese sevgiler, selamlar. 6 Mayıs İstanbul. Türkiye'de radyoculuğun başladığı gün bugün, dünyanın dört bir yanında dinleyen tüm dostlara selam. 6 Mayıs'ta Sirkeci'de başlayan radyoculuğumuzun tam 99 yaşında, vay be. Radyo seneye 100 yaşında, çok önemli etkinliklerle kutlanacak. Allah izin verirse kıymetli dostlar, 6 Mayıs'ta radyoculuğun başladığı tarih. Bir günaydın diyelim herkese. Vay be. 1927 yılında Türkiye'de, İstanbul'da, Sirkeci'de başlayan bu radyo yayıncılığını, ben tabii 25 yıldır ben yayındayım. Hayızdan ne kadar mutluyum ya. Dörtte birini zaten radyoda ben geçirmişim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir başlayalım yayına. Kim bizi nerede dinliyor? Trafikte, evde, iş yerlerinde. İstanbul, İzmir, Ankara, Trabzon. Yayınlarımız Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa. Çok güzel bir şarkı listesi hazırladım. Ama bugün bir de burç yorumları var. Var ya, bugün iki tane noktaya bağlı. Hatta üç noktaya bağlanacağız bugün. Çünkü aşırı derecede çok aşırı ilgilisiniz ve bu durum benim çok hoşuma gidiyor. Bakın, bugün aramıza Avustralya'dan katılacak olan Hera var. Ankara'dan sevgili Serda var. Ankara'dan Tuğba var. Arkadaşlarla yayın öncesinde böyle bir son konuşma yaptık. Vallahi süperler ya.
2: Deliyim, gözü kara deliyim.
1: Yaparım Roma'yı da yakarım.
2: Ben bulurum.
1: İlk mesajı bakalım kim atacak? Şöyle bir günaydın İbocuğum, hoş geldin, sefalar getirdin, gel bir sana sarılayım. Bana bir güzel bir kalp yollar mısınız ya?
2: Olurum, yine senin olurum.
1: Bugün biraz ilgiye ihtiyacım var. Bana bir kalp atar mısınız? Bana bir kalp atana iki tane kalp öyle borcum olsun yani. Doktor, hoş geldin.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Nasılsın?
3: Harikayım, sen nasılsın?
1: Vallahi ben deyim. Doktor, aşırı derecede böyle bugün biraz ilgiye ihtiyacım var ya.
3: Vallahi evet, bana da öyle geldi biraz. Biraz ilgiye ihtiyacım var gibi.
1: Bugün biraz ponçik kalbim sevgiye ihtiyacı var. Bugün biraz ponçik kalbimin huzura ihtiyacı var.
3: Hangimizin yok ki?
1: Sen de varsın ya.
3: Aşıklarım var benim.
1: Aşıklar anlar benim her halimi diyor. Hadi bakalım o zaman, gelsin kalpler. Bugünkü tüm kalpler bana gelsin. Gelsin mi?
3: Tabii ki.
1: Tamam. Aşk doktoru da onayı verdi vallahi.
3: Onaylıyorum.
1: Sadık geldi. Hoş geldin. Günaydınlar İbocuğum demiş. Günaydın. Guten Morgen. Sadık Viyana.
2: Delim, gözü kara delim.
1: İlk mesaj Sadık'tan geldi.
2: Ben bulurum seni.
1: Şöyle bir kalp atabilir misiniz ya? Şöyle bir İbocuğum, hoş geldin. Günaydın canım, ciğerim, kalbim, bebeğim.
2: Yakarım. Roma'yı da yakarım, ben bulurum, seni yine bulurum, olurum yine senin olurum.
1: Stuttgart'tan sevgili Nuray ablam geldi, Southside Piercing.
2: Roma'yı da yakarım.
3: Piercing, hoş geldin.
1: Ben atayım İbom, ilk mesajı sana demiş.
3: Ya. O zaman ilk şarkı ona da gelsin.
1: Gelsin bakalım. Nuray ablam da Guten Morgen demiş, günaydın canım.
2: Yaparım.
1: Stuttgart. İbocuğum günaydın demiş, Murat abim geldi, günaydın. Canikom, gel bir sana sarılayım da keyfin yerine gelsin. Murat Erdatlı. Ya sen benim canımsın ya. Kral, kurlar nasıl gidiyor? Kur yapmaya devam ediyorsun. İsveç'ten Sabri abim geldi. İbom, ne yapıyorsun diyor. Sarılayım kankama demiş.
3: Sabri Öğrenemi. Baba.
1: Sabri Baba, İsveç'ten ya. İsveç'ten Alisa da geldi bak. Alisa da günaydın, neden sevgiye mi ihtiyacın var demiş. O zaman hemen İsveç'e gel diyor. Arkadaşlar ne günaydın. Günaydın İbocuğum, günaydın her doktor. Selamlar demiş, çok teşekkürler. Vallahi bugün Şengül de demiş, sana bir sürü kalp atıyorum demiş. Baksana, bir sürü kalpler geldi.
3: Aa, sağ olsun.
1: Ne kadar çok böyle sevenimiz var ya, Allah'ıma şükürler olsun ya. Bir de yanına çay koymuş, benden bir çay iç demiş. İbocuğum günaydın, Guten Morgen, ben sana kalbin kralını yollayayım. İstanbul'a geliyorum, istediğim bir şey var mı demiş. İstemiyorum bir şey. Sağ salim gelin, vallahi hiçbir şey istemiyorum. Bilal gelmiş, hoş geldin. Hasret geldi, günaydın Hasret, Viyana'dan nasılsın? Sevgili Hasret, o da bize beyaz kalp yollamış. Çok teşekkürler, güneşli bir emoji ile beraber. Şimdi bugün Kıymetli dostlar, bizi kim nerede dinliyorsa şöyle bir günaydın, hoş geldin enerjinizi bir alalım. Şöyle bir enerjiyi toplayalım. Tuğba'cığım, Tuğba Analiz, WhatsApp'a gelin hadi. Serra'yı da söyle. Serda. Niye Serra diyorum sürekli bu kadına?
3: Bilmiyorum.
1: O da aslan burcuymuş.
3: Aslan kadar aslan.
1: Aslan kadar aslan. Serda'ya da günaydın diyelim. Tuğba Analiz de, o da Ankara'dan, o da yengeç kadını. Avustralya'dan, Sydney'den ikizler kadını olan sevgili Hera da geldi. Aa, ne güzel ya. Hera'ya da selamlarımızı iletelim. Bugün kadro çok iyi.
3: Bugün doyacağız.
1: Bugün doyacağız valla. Doktora da Guten Morgen demiş. Nuray ablam.
3: Guten Morgen.
1: Emin ablam geldi. Günaydın İbrahim. Güzel bir gün diliyorum demiş. Sağ ol ablacığım, nasılsın? Günaydın İbrahim demiş. Ablam da valla güzel kalplerini yollamış. İyi ki varsın Emin ablam. Özledin mi kız kocanı? Valla Murat abi, ben de.

0: Dedi ki bana, İbrahim kaç kişisiniz dedi. Dedim Allah Allah, bu kadın niye soruyor kaç kişisiniz? İki kişiyiz dedim stüdyoda. Bize dört dilim tatlı getirmiş.
1: Aa.
0: Ulan dedim, dört dilim tatlıyı ben yiyorum zaten. Canım dedim, arkadaşıma niye almadın? İbo, normalde bir porsiyon iki kişi olur Almanya'da. Ne alaka dedim ya.
1: Burada tepsiyi koysan gömerler.
0: Burada tepsiyi koysan gömerler. Abi iki dilim bana tatlı getirmiş ya. Kızcağız ziyaretimize. Ya diyor, biz diyor burada her şeyi bir dilim iki dilim alıyoruz diyor hani. Falan Allah Allah dedim. Sana zahmet, sen bir dahakine bana dedim yarım tepsi getir valla. Mötling'den sevgili Kübra geldi. Sıradaki şarkıyı Merve ile dinliyoruz. Günaydın. Günaydınlar İbo, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Mehmet hoş geldin Viyana'dan. Mehmetciğim. Oo, Gülşen şarkısı. Leyla Vadi İstanbul, hazır mısın? Günaydın İbrahim, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler. O güzel şarkı Sevilay'a da yolluyorum. Sevilay da mağazada bizleri dinliyor. 10. Viyana.
1: Selamlar buradan Sevilay'a o zaman.
0: Tüm çalışma, Sevilay'ın da bir tarzı var. Geldin ya ziyarete kanka.
1: Evet.
0: Tam gideceğin zaman bir şey içer misiniz diyor. Vallahi çok iyi ya.
1: Aa, hiç olmadı bu bak.
0: Sevilay dedim, sağ ol ya, tam giderken. Öldürürüm kendimi. Dan dan dan dan dan dan. İbocuğum sana pindirinks, bol bol pindirinks içirelim demiş. Vallahi bugün keyfim yerinde. Biraz sevgiye ve ilgiye ihtiyacım var. O yüzden bana kalp atın lütfen, bol bol. Koç burcu aramızda mı ya? Hadi koçlarla başlayalım. Koç burcu olanlar bana yazabilir mi lütfen? Eli işte kulağı bende olan tüm koç burcu dinleyicilerimize darmağın olsun.
1: Benim mikrofonda kulağım sende koç burcu olarak.
0: Ne? Ne canım?
1: Bir koç burcu olarak diyorum, ben de hem mikrofona konuşuyorum hem seni dinliyorum.
0: Süpersin ya.

0: Yapıştır ribocum. Herkese bir kez daha günaydın. Valla 23 Mayıs'ta kurtlarımızı dökeceğiz Mersin'de. Kadınlar matinesi var. 23 Mayıs'ta herkesi bekliyoruz. Valla sevgili Bircan, çok güzel bir etkinlik. Biz de orada güzel radyo yayınımızı yapacağız. Sonrasında da eğleneceğiz, coşacağız. Vur patlasın, çal oynasın. 23 Mayıs İbrahim Elden Mersin'de. Doktor, seni niye çağırmıyoruz?
1: Gelirim diye.
0: Ya süper.
1: Gelirim, bilirsin.
0: Günaydın İbocuğum. Tüm dinleyicilere selamlar diyor sevgili Bircan Mersin'den. Doktora ve sana selam demiş. Çok teşekkürler.
1: Bizden de ona selamlar.
0: Bircan Mersin'den. Tuğrul, elim işte, kulağım radyoda diyor. Ya bir tanesin Tuğrul, hoş geldin. Valla bugün var ya, aşırı güzel müzikler var. Herkesten ricam, gelen tüm mesajları ard arda paylaşıyoruz. Kimler aramızda bir görelim. Viyana'da bizleri kimler dinliyor? Tüm sağlık çalışanlarımız da bizleri dinliyor. Hemşire sevgili Arzu, çok teşekkürler. Nihal, hoş geldin. Behiye, teşekkürler.

0: şöyle yatamıyım. En değişken burçmuş Koç burcu.
1: Öyle mi?
0: Öyle diyorlar.
1: Ben ikizler biliyordum.
0: En değişken bir dediği bir dediğini tutmaz, verdiği sözü tutmaz.
1: Kim diyor
0: anlık
1: bunu?
0: Değişkenlik olur diyor.
1: O ikizler Koç değil.
0: Öyle yazmış, Dilan yazmış Viyana'dan.
1: Birazdan uzmanına soracağız bunu.
0: Uzmana soracağız biraz. Gel, hadi beni bir sarı ver. Şu ana kadar aslanlar geldi. Aslan, ikizler var.
1: Çok aslan var ya dinleyiciler.
0: Evet, çok dinleyici. Aslan, boğalar geldi.
1: Aslan kadınlar.
0: Artı 43 660 130 19 79. Dedim, haydi gamzelim, bu gece raks edelim, haydi. Murat abi diyor ki İbo'cum Kur'dan selamlar, Salzburg'da. Ne kadar güzel ya. Ya Murat abi, hep aklım o trende ya. Trende kayboldum, biliyor musun doktor? Mödling diye bir durak varmış. Orada indim. Telefon yok, internet yok. Ulan 10 yaşındaki çocuk nasıl böyle 8 yaşındaki çocuk kaybolur ya.
1: Sonra nasıl buluştun?
0: Ya vallahi rica ettim, birisinin internetini kullandım öyle. Hep aklıma o... Mödling'e, özellikle Mödling'e o gideceğim, biliyor musun? Sırf evet. O durak durağı görmek için.
1: Mödling fobisi olmuş sende.
0: Yemin ediyorum öyle oldu.
1: Travma yaşatmış.
0: Ama hep Serpil'in yüzünden. Bu Salzburg'daki Serpil var ya.
1: Ah Serpil, ah.
0: Ah Serpil ya. Kızım diyorum, arabam var diyorum işte. Benzin yoksa benzin de koyayım. Beni bırakmadılar 3 saatlik yola, biliyor musun? Yemin ediyorum ya. Yani. O günden sonra aramıyorum zaten. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Ankara'dan Ankara simidi bize getir. Bu arada Tuğba, radyonun WhatsApp'ına gelin. Serda'yı da gelin. Avustralya'dan sevgili Hera, siz de gelin. WhatsApp'a gelin. Bakın orada dinleme linkinin hemen altında bir WhatsApp ikonu olacak arkadaşlar. Doktor, sana bir soru soracağım. Eğer bilirsen sana Pindrinks hediye edeceğim.
1: Hadi bakalım.
0: Eğer gerçekten bilirsen. Adamın biri balkondan düşmüş, ölmemiş. Niye?
1: Niye?
0: İşte sana soruyorum. Adamın biri balkondan düşmüş, ölmemiş.
1: Bilmiyorum neden.
0: Nedenini bilirsen sana hediye vereceğim, söz. Dinleyicilere soralım mı?
1: Soralım hadi, dinleyiciler cevap versin benim adıma.
0: Arkadaşlar, adamın biri balkondan düşmüş ama ölmemiş. Neden? Çok iyi. Dillere düşerim, her aşkımla yanarım, yanarım, aldanırım. Niye çok aslan burcu var biliyor musun demiş İbo'cum. Sana ve doktora ne demiş? Sorun ya da herkese demiş. He, anlamadım. Murat abi, niye çok aslan burcu var biliyor musun radyoda demiş dinleyiciler. Bilmiyoruz. Sana ve demiş doktora sorun.
1: Subliminal bir mesaj var orada.
0: Aynen.
1: Anladık.
0: Anladık. Evet, adamın biri balkondan düşmüş, ölmemiş. Neden? WhatsApp'a gelin, bir görelim bakalım. Cevaplar gelsin. Bu arada Bintat Süpermarketleri 10. Viyana, 12. Viyana ve Korneyabuk şubesiyle biz... Ali Bey, neden benim programda hediye vermiyoruz? Ali Süzen. Ali abi, bütün hediyeleri kendi veriyor ya. Allah Allah, sanki ben başka radyonun programcısıyım ya. Ben karşının taksisi miyim? Koşarım peşinden kaçanlarım da. Hediyeler de verelim arkadaşlar Ali Bey. Selam İbo'cum, iyi yayınlar diliyorum. Çok güzel bir yayın yapıyorsun demiş. Çok teşekkürler Dilan. Selamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Dilek, hoş geldin, nasılsın? Avusturya'dan, Viyana'dan Dilek değil mi? Aha, bizimkiler geldi. Süpersiniz. Kendime masal. Tuğba analiz geldi. Arkadaşlar, Tuğba'yı kaydeder misiniz? İbrahim geldik diyor. Süpersin. Tuğba analiz de çok güzel yüz analizi yapıyor.
1: Evet ya, ben çok merak ediyorum. Yüz analizi yaptıracağım ona.
0: Kadıncağız var ya, dünya tatlısı, sırf yüz analizim için İstanbul'a geldi, biliyor musun? Ya bana bir analiz yaptı. O gün bugündür kendime gelemiyorum. Arkadaşlar, Tuğba analizi de kaydedin lütfen. Adamın biri balkondan düşmüş, ölmemiş. Neden? Doktora sorduk, bilmedi. Cevapları bekliyorum.

0: Teşekkürler Mahir, teşekkürler Fidan, günaydın Guten Morgen demiş, iyi sabahlar. Ya Murat abi ya. Yanlış cevabı verdin. Şimdi çok mesaj var, hemen hepsini okuyalım. Koç burcuyum ve çok da keyfim yerinde. Değişik hiç enerjim yok demiş. Ben anlık enerjileri daha çok severim demiş Yağmur.
1: Koç burcu işte, aynı ben.
0: Vels'ten Dilek ben. İlk defa yazıyorum demiş. Ya Dilek süpersin. Vels'ten sevgili Dilek ve onu sevenlere. Dilek burcunu yaz, hemen birazdan uzmanlar burada açıklayacak. Kanka artı 61 nerenin plakası?
1: Artı 61 nerenin plakası mı?
0: Şeyleri. Alan kodu.
1: Alan kodu. Bakalım abi.
0: Trabzon diyormuş.
1: Trabzon.
0: Trabzon. Buraya mı yazayım demiş. Evet evet. Arkadaşlar Viyana Teknik, şu WhatsApp'tan numaraları hemen lütfen yazar mısınız? Vallahi ben de yoğunum. Herkes yoğunum diyor ama ben de yoğunum. Şimdi bizim ekip var ya. Genç ekibimiz var. Ali Bey gençleri çalıştırıyor. Üniversiteli çocukları para kazansın diye. Ama çocuklar çalışmıyor. Tamam mı doktor?
1: Çalışın.
0: Çocuklar arkadaşlar. Diyor ki abi yoğunuz. Nelerle uğraşıyor? Abi ben de yoğunum ya. Biz de yoğunuz. Ha, bak burada yeni dinleyiciler kazandırıyoruz. Biz de yoğunuz abi. Bak Avustralya'dan radyoyu dinletiyorum. Bak Sydney'den Hera bizi dinliyor. Hera'yı bir kaydeder misiniz lütfen?
1: Artatmıştır Avustralya bu arada.
0: Avustralya evet bak. Ondan sonra Ankara'dan Tuğba Analiz kaydedelim, numarasının sonu 95. Arkadaşlar sonra benim aşkın sesinden çok kaydettiğimiz, kaydetmemiş bir sürü arkadaşımız var. Ooo İkizler Burcu. Dilek ve İkizler Burcu çok iyi. İkizlere birazdan bakalım. Vels de çok güzel bir yer ya. Diyor ki Hera, evli ya da bekar burçlar yazsınlar demiş. Tamam. Sude ikizler burcuyum demiş. Bekar ikizler. Ayrık ayrık bekar koç demiş Aylin. Duysa, sevgilisi olup bekar ya da evlilik olabiliyor mu demiş. Yallah'ım ya. Sevgilisi olanları nasıl söyleyeceğiz demiş Hera. Teşekkürlerimizi iletelim. Günaydın İbo. Sen çok fenasın biliyorsun demiş. Allah kuru iftiradan korusun diyor.
1: Fenasın başa belasın diyor.
0: Çok fenasın başa belasın. Şey diyor Sazbuk'tan Serpil. Sen diyor çok fenasın diyor İbo diyor. Evet. Ben öyle mi yaptım sana diyor.
1: Haksız da sayılmaz.
0: Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Gelen tüm mesajları okumaya devam ediyoruz. Teşekkürler Tuğba'cığım. Çok teşekkür ediyoruz. Yüz analizi benden sorulur demiş. Serda nereye gitti ya? O da aslandı.
1: Evet Serda aslan. Seni bekliyorum.
0: Değil mi?
1: Gel bizi bir yorumla.
0: Bana renklerini yazarlarsa ben de okey. Elementler ve renk. Arkadaşlar 3 tane element, 3 tane de renk yazar mısınız? Ona göre bakacaklar.
1: Nasıl yani?
0: Tabi 3 tane renk söylüyorsun. Mesela atıyorum siyah, beyaz, sarı, kırmızı. Yok o 4 oldu. Yani siyah, beyaz, sarı de tamam. Ya da sarı, kırmızı, mavi de. Öyle demen lazımmış yani. Renkleri yazacakmışız.
1: Bayağı şey yani derinlemesine bir analiz ya.
0: Deriniz abi. Günaydın güzel insan. İbo elim işte kulağım sende demiş. Ya süpersin. Ali Baba, Viyana, Ali Demir. Arkadaşlar 3 tane renk yazın. Ve 3 tane element. Dilek 3 renk, 3 tane element yazar mısın? Sen bilemedin değil mi? Adamın biri balkondan düşmüş. Kız arkadaşlara soralım mı birazdan?
1: Soralım.
0: Avustralya'ya. Tamam.
1: Avustralya'ya soralım. Acım taze
0: kurtulamaz. Ankara'ya ve Avustralya'ya soralım. Çırarak, belki biraz... Beyaz, kırmızı ve siyah demiş. Nuray abla 3 tane de element yaz. Çekişiyor. Belki biraz daha kızardın ama. Sonra kırmızı çok yakışıyor. Evet, Nuray abla da aslan.
1: Aslanlar etrafımız, aslanlar.
0: Etrafımı aslanlar sardı.
1: Vallahi öyle oldu ya.
0: Aslandan kurtulamıyorum bir türlü ya.
1: Aslanlar iyidir ya. Şimdi yani.
0: Abi şey bana kötüsü bir denk geldi ya.
1: Aslanları seviyorum.
0: Madem aslanlar bu kadar iyiyse benim ne suçum var? Benim en çok anlaşacağım burç hangisiymiş biliyor musun? Şimdi birazdan soracağız. Ben kovayım, yükselenim oğlak, ay burcum akrep.
1: Ben sana direkt söyleyeyim mi?
0: Söyle kanka. Bak Tamer geldi. Tamer İstanbul'dan. Tamer Aktaş hoş geldin Tamer baba. Tamer Aktaş bekar balık diyor. Mavi, kırmızı, beyaz, safir, gümüş, platin mi? Tamer baba hoş geldin. Tamer abimize de... Kanka ben en çok hangi kahveyi seviyorum? Americano. Kanka bir... Bana da yapar mısın ya? Bence bu yeni makinede yapmayı bilmiyorum. Acım. Dinleyicim getirmiş o kahve makinesini. Sağ olsun kesesine bereket ama söyleme dedi adımı reklam yapma diyor. Yapmak istemiyorlar. Tamam ben artık adınızı söylemiyorum. Bir dinleyicim hediye gönderdi bana kahve makinesini. Ama Americano yapmayı bile bilmiyorum yani. Üstünde şey yazıyor. İşaret yok yani. Azıcık bozuldu. Su, toprak, ateş demiş Nuray ablam. Tamam. Dur bunları ben Tuğba'ya söyleyeyim ya.

0: Ya çok iyisin ya. Doktorun elinden de kahve içiyoruz vallahi. İsveç'ten sevgili Sabri Salih, çok sevdiği eski çalıştığım arkadaşımız demiş. İsmini keşke yazsaydın ya. Bir selam yollayalım. Sabri Baba, harika görünüyorsunuz. Teşekkürler. Günaydın Guten Morgen İbocum diyor. Çok teşekkürler. Tülay'cığım hoş geldin. Dövmeli Tülay. Kız Tülay, 20'den fazla dövmesi varmış Tülay'ın, biliyor musun? 20'den fazla. Ne kadar güzel. Bende bir tane bile yok. İsveç'ten Sabri Salih, kral adam, arkadaşıyla fotoğraf çekmiş. Çok da güzel görünüyorsunuz. Serdar geldi. Arkadaşlar, Viyana Teknik, rica etsem WhatsApp'tan isimleri de kaydedebilir misiniz? Beni dinliyorlar mı? İnşallah dinliyorlardır ekip. Şimdi ekip dinlemediği zaman ne oluyor biliyor musun? Patrona yazıyorum. Ali Bey, ne yapayım? Sonra diyorlar ki İbo, sen bizi şikayet ediyorsun. Abi, bu adam benim patronum. Bu adam Akif Özcan müdür. Bunlara söylemem lazım. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Bir sorun olursa kime söylemen lazım?
1: Yani.
0: Bir problem var mesela. Kime söylersin ilk?
1: İlk o kişinin ilgilisine söylerim.
0: Evet.
1: Olmuyorsa amirime söylerim. O da olmuyorsa patrona söylerim yani. Kademe kademe çıkarsın.
0: Allah'ım ya. Ben ne yapıyorum? Yerar direkt patrona söylüyorum. Kahve çok güzelmiş ya. Yemin ediyorum bayıldım. Dövmeli Tülay çok kıymetlimiz bizim. O zor günlerinde hep biz vardık yanında. Unutursa ben yüzüne vururum buradan. Sevgili Duygu, Duygu da yeni erkek arkadaşı, özür diliyorum. Yeniden barışık demiş. Ben de yeni erkek arkadaşım dedim. Barışmışlar.
1: Hayırlı olsun.
0: Bir kamyon gül getirdi demiş. Sen doktor, bugüne kadar bir kamyon gül bıraktın mı bir kadının kapısına?
1: Yok, vallahi bırakmadım. En fazla bir buket.
0: Bir kamyon gül mü? Şaka mı? Nasıl bir aşk mı?
1: Bir daha bırakma o zaman.
0: Gülün teki 4 Euro'dan olsa o iyi bir gül seçmiştir.
1: Çünkü aynen. Paraya kıymış.
0: Baba bayağı bir kıymış.
1: Tabii.
0: Vallahi kıymış. Helal olsun. Keşke o güllerin yerine, yani tabii gülcüler de kazansın. Gerçek anlamda bilemedim vallahi. Süper. Bir kamyon gül. Gülcü var ya, yüzü gülmüştür ya vallahi.
1: Burada tutmaz ya. Gül yerine başka şeyler.
0: Vallahi.
1: Daha mantıklı olabilir sanki. Ne bileyim.
0: Kapına bir kamyon gül bıraktım.
1: Yani kadınlar güldür, maç çiçektir.
0: Ya çok iyi. Aşkımın canı helva çekmiş. Ay ben ölem. Ezgi benim psikolog arkadaşım. İbrahim'cim, bakıyorum da benim böreklerimin üstüne börek yiyorsun demiş. Güzel. Güzel bir espri Ezgi. Birazdan güleceğim. Sibelcan'ın şarkısı da çok iyiymiş demiş. Bu arada Avustralya'dan Hera, astrolog arkadaşımız. Ankara'dan yüz analizi Tuğba analiz. O da çok kıymetlimiz. Birazdan gönderecekler. Bir de Serda var. O da dünya iyisi astrolog arkadaşımız. Onların enerjileriyle bugün yayın daha güzel vallahi. Tamer Aktaş, Tamer abim, sana da günaydın diyelim. Dilek diyor ki elim işte kulağım. Sen de demiş bugün patron yok, patron benim diyor. Çok, çok iyi, iyi ya. Burcu da ikizler. Bu arada Dilek, renklerini de yazdım. Birazdan sevgili Tuğba seninle ilgilenecek. Evli ikizler ya da bekar ikizler, onu da yaz. Duygu bekar akrep demiş. Ama her an evlenebilirim diyor. Güllerde o kadar gülden sonra.
1: O kadar gülden sonra 3 evetle vurulmuştur yani.
0: Duygu tam 3 kere evlilik yaptı. 3 evliliği oldu. Şimdi 4. neden olmasın demiş.
1: Neden olmasın?
0: Valla olsun güzelim ya. Allah mutluluklarını daim etsin. Kimse karışamaz. İstiyorsan 10 tane al bana ne. Ama bana çok güzel bir... Çok iyi ya. Çok iyi.
1: Konuşan ayna.
0: Konuşan ayna ya. Bu sabah aynaya bakmadım biliyor musun? Nasıl görünüyorum?
1: Valla harika görünüyorum.
0: Aynam sensin bugün.
1: Ama biraz şey ya, böyle ilgi ihtiyacım var gibi duruyorsun.
0: Değil mi? Aynen, bugün biraz öyleyim. Ponçik kalbim. Evli ikizler, evet, hemen bir baksınlar. Dilek Hanım da. Duygu diyor ki ya beni çok güldürüyorsun diyor. Öyle canım, ne yapayım ya. Sen benim için kıymetlisin, değerli bir arkadaşımsın. Benim kola kola sana mı kaldı? Günaydınlar İbo, benim de burcuma bak demiş. Ben de evli teraziyim demiş. Terazi kadını bekar bir tane arkadaşımız gelmiş. Medine, bizim Medine ya, bizim canımız ya. Sevgili Medine, bu arada Viyana'da 30 Mayıs'ta Viyana'dayım. 30 Mayıs bayramlaşmaya geliyorum. Dün Leyla diyor ki bana, sen diyor Viyana'ya gelmeyeceksin mi İbo? Sen dün İstanbul'da Leyla'yı övdüm ya. Aynen. Sen diyor sopa elimde gelmeyeceksin mi diyor.
1: Sen şimdi naneyi yemedin mi
0: sen
1: diyor.
0: Sen şimdi naneyi yemedin mi?
2: Karam aşkın sevgin bu mu? Ne olacak bu aşkın son?
0: Koç burcunu

Çalışıyoruz ve kulağımız sende İbo'cum diyor Merve. Benim çok sevdiğim arkadaşım 11. Viyana'dan. Harikasın Merve, hazır mısın? En güzel şarkılar senin için geliyor. 3 renk, 3 element, bir de burcunu yaz Merve.

0: analizlerimiz saat 11'de olacak, bilginiz olsun. Bir 14 dakika sonra analizlere başlayacağız. Doktor, heyecanlı mısın?
1: Heyecanlıyım ya. Bakalım neler çıkacak, neler duyacağız.
0: Sevgiler, selamlar İbo. İyi yayınlar diliyorum. Mutlu yayınların olsun demiş. Çok kıymetlisin ya vallahi. Çok teşekkürler. Günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Sevgili Haydar amca bizim için çok kıymetli. Seviyoruz onu. Marmaris'teyim şimdi. Havalar gerçekten yeni ısınmaya, yeni ısınmaya başladı. Sen bizsiz gidersen havalar hep soğuk olur. Haydar amcam, ellerinden öpüyoruz. Eda'nın babası. Eda da benim çok sevdiğim arkadaşım. Aşırı seviyorum onu. Hem Eda'yı hem Leyla'yı. Viyana'ya geldiğim zaman da benim özellikle kıymetlilerim olduğu için de Viyana'da 30 Mayıs'ta çok güzel bir sohbet olacak. Benim canlarım, ciğerlerim, kalplerim. Ben de Türkiye'ye gidiyorum demiş. Allah Allah. Ne kadar güzel ya. Türkiye'ye geliyormuş. Bak Dilek Hanım ve işi. Çok selamlar ya. Türkiye'nin neresine geliyorsun Dilek? Kıymetli işinle sana iyi yolculuklar diliyoruz. Sence Dilek ve eşi bana kahve çekirdeği getirir mi?
1: Kesinlikle getirir. Getirir
0: yani.
1: Söylemene bile gerek yok.
0: Abi getirmez de Dilek Hanım getirir. Ne götüreceğim ya, Allah Allah falan der. Dilek süpersin ya. Eğer bıçak. İkizler Burcu sence getirir mi?
1: İkizlerse kesin getirir ya.
0: Dilek eşinin burcunu da yazsın, size bir analiz yaptırayım hemen. Pindirix içtin mi bu sabah demiş. Çok içtim ya. Teşekkürler. Bin Tat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. Hazır mısın?

0: İstanbul Bahçeli Evler Otofire'den bugün canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. -3'teyiz. Ama siz hayatta hep artıda olun. Biz yayınımızda bugün -3'teyiz ama doktor. Siz hep artıda olun. Doğru mu?
1: -3'teyiz ama 32 bin fitteyiz yani.
0: 35 bin.
1: 35 bin miydi? Evet.
0: Abi uçak belgeseli izledim. En yüksek mesafeymiş 35 bin ya. Bazen yani savaş uçaklarının dışında tabii ki bu. Diğer o normal yolcu uçağından bahsediyorum. Ticari uçak. Allah Allah
1: zaten
0: dedim.
1: Zaten biraz daha yükselirsen uzaya doğru.
0: İnşallah 21 Mayıs'ta Antalya memleketimde olacağım demiş. Memleketim Burdur. Aa ne güzel ya. Ama Antalya ile Burdur arası bayağı var ya.
1: Yok ya, yakın.
0: Yakın mı?
1: Yakın yakın.
0: Antalya Burdur çok mu yakın?
1: Evet.
0: Ya istediğin diyor kahve olsun be. Ben de kahveciyim demiş. Ya süpersin ya. İşte bak Dilek Hanım kıymetli eşi. Bir tanesiniz ya yemin ediyorum. Eşim de kova demiş. Aha.
1: Aha.
0: Aha Dilek vallahi Allah.
1: Sabırlar versin.
0: Allah sabırlar ver. Ben de kovayım ya. Abimiz var ya şimdi. Bir tane ya iyi ki varsınız. Dilek Hanım ve kıymetli eşi için o zaman ikizler kova diyelim. Biraz not alalım birazdan. İkizlerle kova enerjisi. İbocuğum ben balık burcuyum demiş. Eşim de koç burcu. Şu anda da seni dinliyoruz demiş. Aa, ne kadar güzel.
1: Balık koç.
0: Biraz diyor sıkıntılar var. Oo. Bakacağız. Mehmet abim birazdan yorumları ben yapmam çünkü. Analizciler yapıyor. Bak Eda dedim ya Eda geldi gördün mü işte. Eda'nın ben bu oyunu seviyorum. Eda enerjiyi çekiyor hemen. Eda terazi kadını. Ona da selamlar tüm terazilere de.
1: Selamlar hoş geldin Eda.
0: Eda an itibariyle şekeri olanlar lütfen şeker ilacını alsınlar.
1: Evet ben hemen ilacımı alayım.
0: Herkes ilacını alsın vallahi ya. Günaydın diyor. Ben geldim diyor ya Eda. Baden güzeli hoş geldin.
1: Baden.
0: Baden. Leyla'nın kankası. Leyla'nın çocukluk arkadaşı. Bu ikisi var ya. Oo çocukken var ya. Enerjileri çok iyiymiş. Sonra 30 yıllık arkadaşlarmış. Şimdi 6 dakika sonra Avustralya'dan Hera, Ankara'dan Serda ve Ankara'dan sevgili Tuğba Analiz'le güzel bir söyleşi yapacağız. Biraz astroloji konuşacağız, biraz analiz konuşacağız. Bakalım. Valla ben de heyecanlandım yani.
1: Bugün astrolojiye de doyacağız.
0: Bugün bayağı bir zirve yapacağız.
1: Eğlenceye de doyacağız.
0: Bugün bayağı bir zirvede olacağız. Yani. Sevgili dostlar herkesi WhatsApp'a bekliyorum. Kimler aramızda bir görelim. Bintat Süpermarketleri 10. Viyana, 12. Viyana ve Korneabuk Şubesi'yle sizlerle. Çok yakında da 3 tane şube daha geliyor. Pindirings de bu marketlerde de var içecek reyonunda. Dün bir arkadaşımla marketteyiz diyor ki Pindirings var mı burada? Bir baktım. O kadar Pindirings aklına yer etmiş ki İbocum diyor. Her içtiğim Pindirings de ama Viyana'daki içtiğiniz Pindirings'lerden ben faydalanıyorum arkadaşlar. Yani Viyana'daki dinleyicilerin Viyana'daki tüm Türk marketlerinde Pindirings ne kadar çok içerseniz İbrahim Elden'e o kadar destek verirsiniz. Yani her içtiğiniz Pindirings bana katkı sağlar.

0: Şimdi Ankara'ya bağlanıyoruz. Ankara'dan sevgili Tuğba Analiz. Günaydın Ankara.
1: Günaydınlar. Nasılsınız İbrahim?
0: İyiyim. Siz teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? Tuğba Hanım nasıl keyifler? Geçen biz kar yağmış iyiyiz. Sizin oraya.
1: Bizim buraya evet çok fazla kar yağdı. Ankara biliyorsunuz ki ayazıyla meşhur.
0: Bilmez miyim? Meşhur. Biliyorsun bir ayağım Ankara olduğu için sürekli gidip geliyorum. Ya yemin ediyorum.
1: İnsanımız tabii sıcak.
0: Şimdi biz de Ankara artık bizim ikinci şehrimiz olduğu için hatta evet. Yarın sabah da Ankara'ya gideceğim. Şimdi böyle bir enerji, böyle bir soğuk mont alalım mı yanımıza?
1: Bence alın. Çünkü dün de çok yağmur yağdı. Bugün de hava kapalı. Yarın da olası diye düşünüyorum.
0: Peki o zaman. Sevgili Tuğba Analiz, hemen başlayalım bakalım. Bugün dinleyicilerimiz seni çok sevdi ama biliyorsun. Ya biz de
1: biliyorum.
0: Olay ne biliyor musun? Tamamen şu stresli günlerimizde biraz kafa dağıtalım ya. İnsanın enerjisi yerine gelsin. Hep iş, mutsuzluk. İşte şu dert var, bu problem var. Bizim buradaki amacımız biraz insanların yüzünü gülümsetelim. Aslında güzel bir şey yapıyoruz. Karşılığını da alıyor muyuz bilmiyorum. Buyurun Tuğba Hanım.
1: Bence alıyorsunuzdur. Şöyle tabii ki öncelikle hayatta her zaman öncelikle sağlık diyoruz. Sağlığımız yerinde çok şükür. Onun dışında böyle sorunlarımız olabiliyor hayatla ilgili. Bazen bize rağmen gelişen şeyler de yaşayabiliyoruz. Ama buna rağmen hayattayız, sağlığımız yerinde deyip hayatımıza devam etmemiz gerekiyor.
0: Kimle başlayalım şimdi analize? İlk analiz.
1: Nuray Hanım.
0: Nuray'la başlayalım. Almanya Stuttgart, Southside Piercing Stuttgart. 11 Mayıs Pazartesi Almanya'dayım bu arada. Almanya'daki dinleyicilerime de bilgi aktaralım. Buyurun.
1: Evet Nuray Hanım, öncelikle merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben şimdi Nuray Hanım'da ne görüyorum? Nuray Hanım çok sezgisel bir kadın, çok sanatsal bir kadın. Sanatçı tarafını aktif hale getirmiş, sezgisel tarafı da çok fazla. Ama yeni bir sayfa açması gerektiğini söyleyebilirim hayatla ilgili. Bir başlangıç enerjisi var fakat başlangıç enerjisinde bir duraksama da olabilir hayatında. Yani bir stop demeyecek, yürüyecek gidecek. Yani bir cesaret enerjisi gelmesi gerekiyor ki zaten cesur bir kadın, aktif bir kadın, biraz da eril bir kadın. Şöyle söyleyeyim, dominant, otoriter bir kadın. Şöyle... ne güzel. Mütevazi tarafları var ama herkese iyi gelen bir yapısı da var. Yani herkesi toparlayayım, düzelteyim. Öyle bir yapısı da var kendisinin.
0: Ne güzel.
1: Fikirleri çok fazla, hayal gücü çok geniş Nuray Hanım'ın. Yani çok kimsenin aklına gelmeyen şeyler Nuray Hanım'ın aklına geliyor olabilir. Ama biraz kırılgan da bir yapısı var. Alıngan, biraz kırılgan. İnsanlara da kolay kolay güvenmiyor. Biraz geçmiş odaklı yaşayan birisi. Yani geçmişe biraz takılıyor. Kontrolcü biraz. O tarafını biraz serbest bırakırsa hayat akışını da güzel. Mesafeler koyabiliriz tabii ki ama süper. Akışta bırakalım.
0: Tuğba'cığım bir dakikamız doluyor. Şimdi detayları sen biliyorsun ki detaylar sende çünkü.
1: Ben yani çok... zaten İbrahim bir şey söyleyeyim. Senin de böyle bu kadar hızlı analizi ilk defa seninle yapıyorum ya, gerçekten.
0: Çünkü diyebiliyor musun? Detaylar sonra sende olsun. Hani ben biraz tamam. başlıklar olsun çünkü program akışını da... Yoksa
1: tamam.
0: Sana bıraksak harikasın. Ben çok güzel akıyor gidiyor yayın ama kontrol etmem
1: yani,
0: lazım.
1: Yani evet tamam peki. Yayıncı sensin. Senin kontrolün altında. Tamam şimdi Dilek Hanım'a geçelim o zaman.
0: Evet Dilek Hanım. Avusturya'da Wels. Çok da severim Wels'i. 21 Mayıs'ta Türkiye'ye geliyor eşiyle beraber. Bakalım onu neler bekliyor. Buyurun.
1: Dilek Hanım biraz böyle görseli güzel bir kadın. Şöyle ki zaten bana söylediği renk ve atomik yapısı bana bunu söyler. Şöyle söyleyebilirim. İletişimle alakalı doğru iletişim kurarsa yani iletişimi aslında iyi. Fakat bazen geri durabilir. Geri durma özelliği de var. Sezgisi inanılmaz güçlü. Dişil enerjisi güçlü bir kadın. Hayatında sadece güven, gerçeklik ve düzen istiyor. Düzen seven bir kadın Dilek Hanım. Biraz böyle dışarıda çok böyle aktif görünmeyebilir ama çok becerikli. Yani bir işe elini sürdüğü zaman yapabilir, yapar. Öyle bir yapısı var. Zihin yapısı biraz kontrolcü, birazcık da geçmiş odaklı. Sadece takıntıları var. O takıntılarından çıkması gerekiyor.
0: Evet.
1: Biraz da Dilek Hanım'ın şöyle söyleyeyim. Hayatında bir denge terazisi gerekiyor. Geçmişi ana getirmeyecek. Öyle olursa doğru iletişim kuracak insanlarla.
0: Süpersin. Teşekkürler. Var mı başka? Bir arkadaşımız daha alalım hemen.
1: Doktor Bey var. Doktor Bey.
0: Doktorumuzu alalım hemen.
1: Tamam. Şöyle gizemli bir adam kendisi. Dışarıda gizemli, biraz kontrolcü bir adam. Lider vasıflı, otoriter bir yapısı var. Yani çok emir almayı seven birisi değil. Yalnız bir o kadar da çok vicdanlı bir adam.
0: Doğru mu
1: yani...
0: hemen mikrofon hakkı geldi, söz hakkı.
2: Şu ana kadar her şey
0: doğru.
2: Kesinlikle
0: devam
2: doğru.
0: Devam edelim.
1: Evet. Tuba analiz yanılmaz. Şöyle vicdanlı bir insan fakat suistimale de açık bir tarafı da var. Biraz hayatla ilgili suistimallere uğramış diyebilirim.
2: Evet.
1: Yani vicdanı ve insanlara olan güveninden kaynaklı. Aslında çok akıllı, farkında, her şeyin farkında ama bilerek, isteyerek de buna izin veriyor. Yani şey gibi böyle, hani ben sizin niyetinizi biliyorum ama ben niyetim bu. Benim kendi niyetim zaten ben iyi bir insanım.
0: Niyetin ne doktor?
2: Ya. Dediği gibi işte iyi niyetliyim.
0: Çok iyisin.
2: Duydunuz
0: ya.
2: İşte.
0: Evet, devamı da gelsin.
1: Duygularını şeffaflaştırsın, bastırmasın. Güven sorunları var karşı tarafa fakat bastırmayacak. Yani duygularını bastırmadan devam edecek. Ya şundan bana zarar gelir deyip, yani işte ne bileyim, böyle kendini bastırmak da, izole etmek de doğru bir şey değil. Biraz iç dünyasında izolasyonu olabilir bu sene. Biraz dikkat etmesi gerekiyor.
0: Sevgili doktor, çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür ediyorum.
0: Tuğba'cığım, vallahi süpersin. Tuğba, bir gün Aşkın Sesine seni davet edeyim. Sen İstanbul'dan direkt gel. Zaten tren geliyor.
1: Ondan ben sonra... geleceğim. Evet, simidimi alıp geleceğim.
0: Sana biraz zahmet. Ankara simidi, bir de ne getirecektin?
1: Bazlama getireceğim.
0: Bazlama. Sana. Tamam.
1: Aynen,
0: simitinle bazı zamanla seni İstanbul'a bekliyoruz. Seni İstanbul'daki tamam. stüdyomda ağırlamak istiyorum. Böyle rahat rahat sabaha kadar anlat o gün, tamam mı?
1: Tamam.
0: Bak yemin ediyorum sana saat ve şey sıkıntısı vermeyeceğim. Merve kaldı. Merve'yi de alalım hemen.
1: Merve ile Tamer Bey. Tamer Bey özelden yazdı bana. Bakar mısınız diye ben hızlıca yorumlayacağım. Şimdi Tamer Bey Balık burcu bu arada. Hera bağlandığı zaman onu da analiz eder. Ticari zekası çok yüksek bir insan. Ticaretle uğraşıyor. İletişim alemi güçlü. Yani iletişim, diyaloğu çok iyi. Özgür bir ruh, özgür bir enerjisi var. Kısıtlanmayı sevmez asla. Yöneticidir. Yani adaletli bir yönetici. Çok yönlü, çok vizyoner birisi.
0: Ne güzel.
1: Yemeği yedirmeyi eli açıktır bu arada. Yemeği yedirmeyi seven birisi.
0: Hiç bana çekmemiş.
1: Sana çekmemiş. İbrahim sana çekmemiş. Doğru diyormuşum. Yok canım, sen de öylesin.
0: Sağ ol.
1: Şöyle ki mütevazi bir kişilik tarafı var. Fakat böyle Ankara değil de başka şehirler ona iyi gelir. Şu an kendisi Ankara'da yaşıyor. Ama başka şehirlere, başka ülkelere git der. Atomik yapısı. Ankara onu sıkabilir.
0: Viyana'ya yollayalım.
1: Yani evet, biraz şeyi böyle, sayısal zekası da yüksek birisi.
0: Çok güzel yani.
1: Ona Ankara biraz şey gelebilir, sıkıntılı. Çok kısa analiz ettim ama.
0: Gayet güzeldi. Yok gayet iyi. Tadında. Her şey tadında güzel. Çok güzel. Yani başlıkları aldık, böyle... detaylar sonra.
1: Tamam, ben arkadaşlarımı not aldım. Tuğba analiz bana özelden yazarsanız. Ben size devamını getireceğim inşallah.
0: Şimdi bir şarkı arası verelim, sonra Merve ile devam edelim, olur mu?
1: Peki.
0: Bir şarkı arası vermem lazım.
1: Peki.
0: Ayrılmayın, tamam. Az sonra buradayız.

0: Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün aşırı bir yoğunluk var. Tuğba, tekrar sendeyiz. Merve ile noktalayalım. Viyana'dan Merve, 11. Viyana. Buyurun.
1: Merve Hanım, merhabalar öncelikle. Şöyle ki, Merve Hanım çok dominant bir kadın, çok lider ruhlu, patron olma ihtimali yüksek. Büyük bir ihtimal kendi işini
0: yapıyor. Bak, yemin ediyorum sana, hiç tanımıyorsun. Kendisi patron zaten.
1: Evet,
0: vallahi ben söylemedim. Bravo. Tuğba analiz.
1: Atomik yapısı bana bunu gösteriyor. Tanımama gerek yok İbrahim. Şöyle ki, ticari zekası çok yüksek. Fakat duygusal zekası da çok yüksek bir kadın Merve. Hmm. Yani duygusal tarafı zaten akrep kadınıymış. Yani sezileriyle yaşıyor. Vicdanlı, merhametli tarafları da çok fazla.

0: bir ihtimal çünkü ailesel sorun da veriyor. Dikkat etsin Merve Hanım. Özelden yazabilir tabii ki bana. Çok hızlı yorumladım.
1: Süpersin. Yok, çok iyisin. Mal tadındasın. İyi ki varsın Tuğba Analiz. Ankara'ya sevgiler.
0: Tamamdır. Öpüyorum sizi. Kendinize çok biz de çok iyi öpüyoruz. Bakın. İyi yayınlar.
1: Yarın inşallah, gerçi ben Ankara enerjisi, gerçi ben seni de göremem ki sen Eryaman'dasın. Ben gideceğim Çankaya'ya. Oradan Bahçeli Evler'de toplantımız var. Biliyorsun.
0: Gelirim ben.
1: Gelir misin?
0: Gelirim.
1: Seni niye çağırmıyorduk biliyor musun? Gelirsin diye.
0: Ya.
1: Görüşürüz yarın. Hadi bay bay.
0: Tamam.

0: Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa. Ya biz bugün çok mu çılgınız? Yemin ediyorum var ya, Süpermen gibiyim ya.
1: Patlaması yaşıyoruz. Ha? Enerji patlaması yaşıyorum.
0: Al bu Pindirix, abi şunu al ya. Şu Pindirix'ler bir ara ver ya.
1: Fazla kaçırdık biraz.
0: Abi bugün 3 tane içtim ya. Ama şey çok güzel, beyaz şeftali var ya.
1: Ben de onu çok seviyorum.
0: Çok iyi. Abi adam efsane ya. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde Pindirix. Baba biz bu Pindirix'lerle her gün yayına giriyoruz. Kendimi uzayda bulacağım ya.
1: Vallahi hiç atlatmaya bile ihtiyacımız yok.
0: Emsel hoş geldin. Günaydın İbrahim Bey demiş. Günaydın, hoş geldiniz Emsel Hanım. Nasıl keyifler? Bizi kimlerle dinliyorsunuz? Sevgiler, selamlar. Hayırlı yayınlar İbrahim Bey demiş. Sağ olun efendim. İbocuğum İstanbul'a geliyorum ayın 15'inde demiş. Oo ne kadar güzel ya. 15 Mayıs'ta. Buyurun gelin. Çok çok sağ ol İbom demiş. Nuray ablam ne demek ya. Vallahi Tuğba senin için ayrı detaylı baktı yani. Dövmeli Tülay geldi. Teşekkürler Tülay'cığım. İbom ya ben, beni de analiz eder misin? Ben mi analiz edeyim? Ha Tuba diyor ki beni de sen analiz et demiş Tülay. Canım benim, herkes kendi işini yapsın ya. Ne diyorsun? Ha? Kankacığım.
1: Bakalım bir analiz edelim.
0: Sen değil abi, ben edecekmişim.
1: Ha, tamam sen et o zaman.
0: Tamam bir bakalım yüz
1: bir
0: analiz.
1: Bir bakalım.
0: Yok ya, bence Tuba analiz etsin. Herkes kendi işini yapsın. Ben radyocuyum abi. Ben analizden ne anlarım? Benim işim şarkı çalmak yani. İbrahim ya, beni de sen analiz et demiş. Teşekkür ediyorum Tülay'cığım. Bakacağız o işlere. Gülay, ben Zonguldak'tayım. İbocuğum nasılsın demiş. İyiyim sen? Aha benim güzeller güzeli ablam geldi. Ne yapıyorsun Zuhal ablam? Nereye gidiyorsun kız yine? Günaydın İbo. Selamlar. Güzel bir gün diliyorum demiş. Ya var ya abla, maşallahım var ya. Ablam her geçen gün güzelliğine güzellik katıyor. Gürcan abimin prensesi. Onları da çok seviyorum. Şimdi doktor, bizim Gürcan abiyi gördün. Zuhal ablamızı biliyorsun değil mi?
1: Gürcan abi bay karizma zaten.
0: Bay karizma ya.
1: Bay karizma.
0: O adama nazar değdireceksin, dur ya.
1: Maşallah maşallah.
0: Oğlum çatıdan Allah düşeceksin.
1: Zuhal abla ama dikkat et.
0: Zuhal abla bu sabah şükür namazı kıldın mı kız? İki rekat. Allah'ıma şükürler olsun böyle bir kocam var diye. Ama Gürcan abi de iki rekat namaz kılması lazım.
1: Kesinlikle.
0: Böyle güzeller güzel bir ablam
1: tabii
0: var.
1: Tabii ki tabii.
0: Vallahi çok seviyorum, o yüzden buradan sevgi mesajlarımı da yollamak istedim. Hasibe de öyle, aynı annesine çekmiş. Vallahi pırlanta ya. Ama giderken İbo abisine veda etmedi, neyse. Seviyorum yine onu. Günaydın İbrahim'cim nasılsın? Sıradaki şarkıyı bana da yollar mısın? Tabii ki yollarız. Bu arada Necla çok teşekkürler, aramıza yeni katılmış. Necla, esmer güzeli Necla derseniz bütün Avrupa beni tanır demiş. Esmer güzeli Necla.
1: Selfie göndersin bize o zaman.
0: Hadi bakalım. Atakan abim geldi. Atakan abim. Günaydın. Necmi diyor ki ben mobilyacıyım, bana da bir şarkı. Mobilyacı ustası Necmi abiye hayırlı işler diliyoruz.

0: zalim.
1: Mobilya demişken Roto10 bizi dinliyor mu ya Kadir abi, Haydar abim, Ali abinin sponsoru. Ali abinin sponsoru benim de sponsorum biliyorsun değil mi doktor?
2: Biliyorum.
1: Aa vallahi Ali abiyi seviyoruz biz.
0: Ne bu hırçınlık, ne bu kalbin can çekişi.
1: Artı 43 660 130 19 79. Yüzyıllar boyu 15 dakika sonra Avustralya'ya bağlanacağız. Hera'ya. Şöyle bir 3 kişiyi, bir 3-5 arkadaşımızı bir analiz ederse o da burçla güzel olur. Bak ne kadar güzel oldu değil mi? Dinleyicilerimizle bir enerji yakaladık. Bak Dilek mesela bugün ilk kez mesaj attı eşiyle bir muhteşem insan diyor, birbirine sevgisi, saygısı oldukça. Bak İbo'cum 23 yıldır evliyiz demiş. Ne güzel ya.
2: Ne güzel, ne güzel. Allah bozmasın.
1: Allah mutluluklarını daim etsin Dilek. Kocana da çok selam. Türkiye'ye geldiğiniz zaman yolunuz İstanbul'a düşerse lütfen kahve çekirdeğinizde sizi görmek isterim. Medine terazi kadını, sevgili Medine'ye de birazdan terazi burcu, ona da detaylı bakacağız. İkizler, terazi, koç, kova, şu anda yay ve boğa yazanlar burç olarak. Bakalım bizi kimler nerede dinliyor?

0: Şimdi çok güzel mesajlar var. Benim sesim az mı geliyor ya? Müzikler daha mı yüksek? Dur bakayım. Şimdi bak şuradaki ayarı kapat. Ya doktor hiç söylemiyorsun ya. Allah'tan beraber yayın yapıyoruz ha.
1: Fark etmedim.
0: Yemin ediyorum ben var ya buradaki ayarı kapatmışım.
1: Kulaklık sende abi, bende değil.
0: Abi bir bakıyorum. Şimdi oldu ya. Şimdi oldu. Allah Allah diyorum ya, bir sıkıntı var az önce. Nine Ibo diyorum, Nine Ibo. Ben kovayım demiş. Ben de 0602. Çok güzel ya. Hoş geldin Eyüp abi, nasılsın? O da kova burcu. Ya süpersiniz ya. Burçlarla enerjimiz maksimum. Bu arada cumartesi gecesi yayında olabilirim. Haberiniz olsun. Dünyanın ta öbür ucundan yayında olabilirim. Sen tahmin et nereye gidiyorum?
1: İsveç'e mi gidiyorsun yine?
0: Yok ya, neyse. İsveç. İnşallah, çok teşekkür ederim demiş. Ya ne demek ya. Valla Dilek, çok mutlu olduk. Gerçekten çok içten doğal ve çok samimisiniz. Seviliyorsunuz. Valla ben de Antalya'ya geçeceğim bu arada. Antalya'daki dinleyicilerimize de selam yollayayım. Ya bir Antalya yapayım geleyim diyorum ya. Ne diyorsun?
1: Birkaç gel.
0: Valla.
1: Bu mevsimde Antalya harika olur.
0: Şu anda yağmur varmış ama Antalya'da.
1: Hiç önemli değil.
0: Oğlak lütfen beni unutmayın. Unutmak yok beni diyor. Tülay, ben oğlak kadınıyım demiş. Oğlakları nasıl bilirsin?
1: Oğlakları zor bilirim.
0: Zor değil mi? Yeliz geldi Hollanda'dan. Hoş geldin Yeliz, nasılsın? Bizim burada da gerçekten biraz böyle hava çok soğuk demiş. Teşekkürler. İki Yeliz var. Hollanda'dan Yeliz. Bizim Ayşe'nin arkadaşı Yeliz mi? Sevgili, bir bilgi alabilir miyim? Yengeç kadınıyım demiş. İyi yayınlar. Bizim burada da bakar mısınız demiş. Ben balık burcuyum. Eşim de eşi yengeç. Okey, Yeliz balık, eşi yengeç. Okey, birazdan bakalım.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, dünyanın öbür ucunda bile yayındayız. İbrahim Elden yayında. Hafta içi her gün Türkiye saatiyle 10-12 arası buradayız. Radyo demek, huzur demek, mutluluk demek. Bakın bugün ne kadar güzel. Evli olan eşine, bekar olan kendisine, sevgilisi olan hayatındaki beraber olduğu kişiye, hoşlandığı kişiye şarkılar yolluyor. Ne kadar güzel. Ve size şarkıları ben çalıyorum buradan. Ne kadar romantik. Allah'ıma şükürler olsun vallahi. Bazen keyfimiz çok yerinde. Sinan abi açamadın mı radyoyu? Ah be Sinan abi ya. Ses senin işin ama açamadın ya. Vay benim kankim gelmiş ya. Şenol Baba günaydın kankim. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Ya adam adam. Şu Google'a bir kanka, doktor bir Google'a Şenol abi yazsana.
1: Şenol abi.
0: Sana zahmet. Bak ne çıkacak.
1: Şenol abi.
0: Şenol Viyana'dan Şenol Baba yaz. Şenol Reis yaz. Ne çıktı? Büyük harflerle adam.
2: Evet. Ya. Şenol diye yazılır, adam diye okunur.
0: Oo.
2: Google bile biliyor ya.
0: Çok iyisin ya. Bedia geldi, ben de buradayım demiş. Bedia muhasebe bölümündeydi. Ne yapıyorsun Bedia? Ya Bedia, Allah işini gücünü rast getirsin ya.
3: Haydi çabuk, seni beklediğim zaman her saniye binası.
0: Sevgili Yeliz kıymetli eşiyle beraber, onlar da bizi dinliyorlar Hollanda'dan. Ama önce bir Avustralya'ya bağlanalım mı? Bak direkt arayayım, hiç önden yazmayayım ya. Bak. Avustralya. Selamlar, hoş geldin, canlı yayındayız. Hera merhaba,
4: hoş
0: nasılsın?
4: Hoş buldum İbrahim, iyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Avustralya'da saat kaç şu anda Sydney'de?
4: Şu anda 6:30 akşam.
0: 18:30 ne güzel ya.
4: Evet.
0: Çok teşekkürler. Şimdi ben buradan İstanbul'dan gelsem oraya kaç saat
4: evet
0: sürecek? Derim ki sabah kahvaltı bana hazırla. Ben buradan Avustralya'ya gitsem bana kahvaltı hazırlar mısın Sydney'de?
4: Hazırlarım. Ispanaklı börek özlemişsindir sen. Ispanaklı börek yaparız sana.
0: Çok iyisin. Mesela ben buradan sabah kahvaltı için bugün yola çıksam ne zaman Avustralya'da olurum?
4: 24 saat sonra ertesi gün veririm ben sana kahvaltıyı. Yanında da bir kahve kendine gelmen için.
0: Çok iyi ya. Ya süpersin. Şimdi sevgili Hera, dinleyicilerimiz seni çok sevdi. Sydney, Avustralya'dan bağlanıyorsun.
4: Teşekkür ederim.
0: Ve insanlar da diyor ki Hera'nın enerjisi, tatlılığı ve bize niye seni bağlıyoruz biliyor musun? Dünyanın ta öbür ucundasın çünkü. Çok güzel ya, vallahi ya.
4: Ne kadar güzel bir enerji, pozitif enerji hattı kuruyorsun. Aynı frekansta buluşuyoruz dünyanın her bir tarafından.
0: Beni sevdin mi?
4: Tabii ki de. Sen sevilmeyecek arkadaş mısın?
0: Sağ ol.
4: Muhteşemsin.
0: Beni biraz öv, öyle başlayalım yayına. Şaka yapıyorum, şaka. Peki.
4: Havaları çok seviyorum zaten, biliyorsun.
0: Ya bir tanesi. Peki o zaman... Kimle başlayalım? Medine ile başlayalım ya. Çünkü Medine benim için çok kıymetli, çok sevdiğim birisi. İbo diyor, sabahtan beri bekliyorum. İlk ben hak etti ama gerçekten. Terazi ile başlayalım. Buyurun.
4: Terazi ile başlayalım. Viyana'dan Medine not almıştım ben. Terazi zaten girdikleri ortamın neşesini değiştiren insanlar arasında. O zerafetleri, o konuşma tarzları, insanlarla kurdukları bağ sayesinde her zaman dikkat çekiyorlar. Medine'nin bugünlerde çevresinden daha fazla ilgi görmesi mümkün olabilir. Özellikle sosyal ortamlarda yıldızı parlayabilir. Bu dönem zaten teraziler için iletişim ve ilişkiler tarafında hareketlilik var. Yeni kararlar, beklenmedik mesajlar, geçmişten gelen bazı konuşmalar yeniden gündeme gelebilir. Kalbini rahatlatacak gelişmeler yaşaması mümkün görünüyor. Aynı zamanda kendi değerini çok daha fark ettiği bir süreç içine gireceğini söyleyebilirim.
0: Süpersin. İkinci burcumuza geçelim. Hangisi var sırada? Yeliz'le eşi vardı.
4: Dur, Yeliz ve eşi.
0: O Hollanda'daydı.
4: Yengeç çifti.
0: Hollanda. Hollanda'dan Yeliz.
4: Hollanda.
0: Evet. Balık. Tamam. Balık kadını Yeliz, eşi de yengeç. Buyurun.
4: Balık ve yengeçin enerjisi astrolojide duygusal uyumu çok yüksek eşleşmeler arasında görülür. İkisi de böyle duygularıyla hareket eden, sahiplenen, bağ kurmayı önemseyen burçlardır. Birbirlerini kelime kullanmadan bile anlayabilen çiftlerden olabilirler.
0: Allah Allah.
4: Balık Evet. Balık biraz daha hayalci ve sezgisel davranırken yengeç daha koruyucu ve güven odaklı hareket edebilir. Bu yüzden birisi duyguyu büyütürken diğeri ilişkiye sıcaklık katabilir. Birlikte olduklarında ev hissi veren çok yüksek bir enerji oluşması mümkün. Ve bugünlerde bu çift ilişkiyi güçlendirecek konuşmalar yapabilirler. Birlikte yeni planlar yapmak, ev düzeniyle ilgili değişiklikler düşünmek ya da böyle geleceğe dair ortak kararlar almaları mümkün görünüyor. Zaman zaman duygusallık yüzünden böyle küçük anlaşmazlıklar yaşanabilir ama aralarındaki o bağın kolay kolay kopmayan bir enerji taşıdığını söyleyebilirim.
0: Hera,
4: özellikle
0: süpersin.
4: Birbirine destek olduklarında derinleşmeleri çok daha mümkündür bu çiftin.
0: Süpersiniz. Sevgili Hollanda'dan Yeliz, o da duydu. Şimdi dinleyicilerimiz arasında ve benim de çok sevdiğim dinleyicilerimiz de var ama Sinan Bey bizi dinliyor şu anda. Sinan Bey benim İstanbul'da işbirliği yaptığım patronum. Sinan Bey nasılsınız? Patronumun burcu neymiş ya? Dur bakayım. Sence ne? Benimle aynı gün doğmuş bir burç. Kova. Ya patronum da kova. İstanbul'daki patronum ama Viyana'daki değil. Evet. Sinan Bey'i de bir şımartabilir miyiz ya?
4: Evet, kova burcunu tabii ki şımartabiliriz. Kova özgün 100 sene ileride yaşıyor. Her zaman söylüyorum biliyorsun.
0: 100 sene ileride.
4: Evet, onlar çağın ötesinde yaşıyorlar. Onun için bazen anlaşılmaları zor olabiliyor kova burçlarının.
0: Bizi kimse anlamıyor. Çok iyi.
4: Evet, kovalar zor anlaşılıyorlar. Ama muhteşem burçlar. Ben çok iyi anlaşıyorum. Onların enerjisi muhteşemdir her zaman.
0: Aynen öyle. Bir kova olarak da üzerime alınıyorum. Teşekkür ederim Hera.
4: Evet. Girdikleri her ortamda fark edilirler. Düşünce tarzları farklı, enerjileri özgür, bakış açıları herkesten daha sıra dışı.
0: Aşk ve para var mı?
4: Aynı zamanda aşk ve para. Kovalara her zaman aşk ve para var.
0: Kovalar istediği her zaman aşkı bulur.
4: Kovalar 2044'e kadar çok büyük bir dönüşüm içerisine girdiler. 2044'e kadar en çok parayı kazanacak burç diyebiliriz kovalar için.
0: Oo, benimle iyi geçin doktor. Yemin ediyorum bak.
4: Kesinlikle.
0: Doktor, benimle iyi geçin.
2: Peki bir şey soracağım.
0: Sor
2: bakayım. Bu koçlar ne zaman aşkı bulacak ya?
0: Koçlar ne zaman? Bu hala koçta kalmış ya. Koçlar ne zaman?
4: Hazır şimdi koçlarda gezegen yığılımı varken elini çabuk tutsun diyorum.
0: O zaman... Şimdi sıradan birazdan koça da bakarız. Sıradakini de alalım. Kim var sırada? Hera.
4: Kimler vardı sırada?
0: Sırada bakalım. Çünkü akrep vardı Merve. Ondan sonra bir de Viyana'dan Merve akrep burcu.
4: Evet, Viyana'dan Merve akrepler girdikleri ortamda kolay unutulmayan bir etki bırakıyorlar. Çok güçlü sezgileri, gizemli enerjileriyle insanların dikkatini çekerler. Merve'nin de bugünlerde sezgilerinin çok kuvvetli çalışması mümkün görünüyor. İnsanların gerçek niyetlerini çok net hissedebilir. Bu dönem zaten tüm akrepler için dönüşüm enerjisi var. Eski konuları kapatıp yeni bir sayfa açma hissi yaşıyor olabilirler. Aşk hayatında ya da sosyal çevrede dikkat çekmeleri çok mümkün görünüyor. Aynı zamanda onların böyle çok güzel ve karizmatik enerjilerinin yükseldiği bir dönem olacak.
0: Hadi bakalım.
4: İnsanların onlarda farklı bir aura var demesi şaşırtıcı değil. Akrepler çok derin, karizmatik insanlar.
0: Ya çok iyisin Hera. Peki şimdi bir şarkı molasına gireceğiz. Çok aslanlar da yazmış bana şimdi. Hadi bizi de anlatsın işte. Yaylar var ama çok var ama biz... aralarından bir iki tane seçeceğiz. Bir şarkı arası verelim. Herası sonra hemen tekrar sana bağlanalım. Olur mu?
4: Tamam, olur.
0: Kısa bir şarkı molası. Ben de bir kahve molasına çıkıyorum.

0: Ya şimdi az önce Medine'ye şimdi burçlara baktık ya arkadaşlar. Sevgili arkadaşımız az önce yoğunluktan dolayı elim işteydi diyor. Hemen Ere'yi bir kez daha arayalım. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Şimdi ya çok mesaj var. Yaylar var, aslanlar var. Hera tekrar
1: Yeniden merhaba.
0: Avustralya.
1: Hemen yayla devam
0: Dur
1: edelim
0: dur
1: mi?
0: de, yaya geçmeden önce Medine az önce diyor ki ben çok üzüldüm diyor. Müşteriler geldi, çalışıyorlar ya şimdi. Ya ne olur diyor, beni bir kez daha terazi var diye bizim bir yoğun istek üzerine bir daha alabilir miyiz Medine'yi?
1: Tamam, Medine'yi hemen alalım.
0: Hmm.
1: Medine için bu aralar
0: Terazi kadını.
1: iletişim ve evet, terazi bir kadının zaten girdiği ortamın enerjisini değiştiren insanlar arasında demiştim. O zerafetleri, asaletleri, konuşma tarzı, insanlarla kurdukları bağ sayesinde her zaman dikkat çeken ve ortamı dengeleyen insanlar. Ve bu dönem teraziler için ve özellikle Medine için ilişkiler tarafında hareketlilik gelebilir. Yeni kararlar, beklenmedik mesajlar, geçmişten gelen bazı konuşmalar yeniden gündeme gelebilir demiştik. Kalbini rahatlatacak gelişmeler yaşaması mümkün görünüyor. Aynı zamanda da kendi değerini çok daha fazla fark ettiği bir süreç içine gelecek
0: Süper.
1: muhtemelen.
0: Yani onun enerjisi bu aralar mesela aşk, tutku, heyecan, adrenalin var mı?
1: Kesinlikle var çünkü Uranüs üçgen açı atıyor terazilere ve onların parlayacağı bir dönem geliyor.
0: Yani anda kalacaklar o zaman. Güzel.
1: Anda kalacak, evet, fırsatları değerlendirecek ve her zaman pozitif kalacak.
0: Her zaman pozitif. Çok güzel. Peki şimdi gelen dinleyicilerimizden çok mesaj vardı. Biz Merve'yi okumuş muyduk?
1: Merve'yi okumuştuk, evet.
0: Akrep.
1: Merve'yi de yorumlamıştık.
0: Akrep. Başka
1: Akrep'i
0: kim kaldı?
1: yorumlamıştık, evet.
0: Aslan var ya bizim.
1: Hollanda'dan, evet, aslan ve yay,
0: Aslanlardan
1: aslandan mı
0: Bircan var
1: başlıyor?
0: Mersin'de ve tüm aslanları Stuttgart'tan sevgili Nuray ve tüm aslanlar, çok sayıda aslan var. Hepsini böyle bir dakikada yorumlayabilir misin?
1: Tamam, aslanlar zaten girdiği her ortamda şunu hissettiren insanlar arasında. Jüpiter'in de desteğiyle bu aralar daha çok parlayacaklar. Karizmaları, özgüvenleri, güçlü duruşlarıyla daha fazla dikkat çekecekler. Sevdiklerine karşı zaten çok koruyucular. Aynı zamanda böyle ilgi görmekten ve değer hissetmekten de hoşlanıyorlar. Aslanın enerjisi genelde ortamın merkezine çok kolay yerleşir. Bugünlerde de kendilerini güçlü hissedecekler. Özellikle de kariyer, sosyal çevre, özel hayatlarında çok dikkat çekiyorlar. Uzun süredir emek verdikleri konularda takdir görmeleri olası olabilir. Aşk tarafındaysa böyle sıcak ve yoğun bir enerji çalışabilir. Bazı aslanlar için yeni tanışmalar, ilişkilerde daha net adımlar gündeme gelebilir. Aynı zamanda görünüşlerinde değişiklik yapmak, tarzlarını yenilemek, kendilerini daha çok ön plana koymak konusunda adım atabilirler.
0: Süpersin ya. Sevgili
1: gökyüzü onları destekliyor.
0: çok iyisin. Şimdi sevgili Hera biz yavaş yavaş sana da veda edeceğiz. Çok teşekkürler. İnanılmaz iyi geliyorsun
1: Ben
0: enerjin.
1: teşekkür ediyorum. Sizin de enerjiniz muhteşem geliyor bana.
0: İkizler vardı. Bir de ikizleri alalım. Çünkü oğlak var. Yay çok önüne geçemeyiz. Çok mesaj var çünkü ama ikizleri alalım arzu edersen.
1: İkizler de olumlu destek alıyorlar. Bu ara mikrofon onların elinde, sahne enerjisi mevcut ikizlerde. Bu hafta sözleri çok konuşulabilir. Bulunduğu ortamı anında değiştirebilen enerjiler arasında konuşmaları, zekaları, hızlı düşünme yetenekleriyle her zaman dikkat çekerler. Bir konu tıkandığında ortamı açan, insanları güldüren, herkese ayrı frekanstan uyum sağlayabilen tarafları var. Bu yüzden bazen değişken gibi görünüyor olsalar da aslında çok hızlı adapte olabilen bir yapıları var. Bu aralarda ikizlerin hayatında iletişim trafiği artabilir. Beklenmedik mesajlar, telefonlar, yeni tanışmalar, eski konuların gündeme gelmesi mümkün. Özellikle de sosyal medya, eğitim, yolculuklar ve yeni projeler açısından çok hareketli bir süreç yaşamaya başlayacaklar. Aşk tarafında da her zamanki gibi dikkat çekici olabilirler. Enerjileriyle insanların ilgilerini toplamaları mümkün görünüyor.
0: Çok teşekkürler Hera. Avustralya Sydney'den bağlandın. Teşekkür ediyoruz. İyi ki
1: Ben
0: varsın.
1: teşekkür ediyorum. Enerjiniz her zaman pozitif ve mutluluk dolu olsun.
0: Çok teşekkürler. Hoşça kalın.

Orada günün en güzel şarkısı. Çok kıymetli, çok değerli isimler bizi dinliyor. 28 Mayıs'ta biliyorsunuz ki Kuşadası'nda muhteşem bir açılış var. Biz de davetliyiz bu güzel açılışa. Özellikle en güzel şarkılar darmağın olsun. Ege'nin ve Akdeniz'in en güzel AVM'si açılıyor. Özellikle enerjisi ve özel etkinlikler, sevilen sanatçılar Kuşadası'nda olacak. Kuşadası Star AVM açılışı 28 Haziran'da. Hazır mısınız? Ege'nin ve Akdeniz'in en güzel AVM'si 28 Haziran'da arkadaşlar. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Allah izin verirse biz de o tarihte orada olacağız. Tarık Bey nasılsınız? Sevgili Tarık Bey'e, Tarık Uğuş için en güzel şarkıları da armağan edelim. Bizi dinliyor mu Tarık Bey? Mustafa Bey bizi dinliyor mu lütfen? Mustafa Uğuş'a da, Tarık Uğuş'a sevgilerimizi iletelim. Çok iyi insanlar, çok kıymetliler. Bizden çok sevgilerimizi iletelim. Sinan Bey, ayrıca size çok teşekkür ediyorum. Bu güzel isimleri de bizleri de armağan ediyorsunuz. Şimdi Tarık Uğuş ve sevgili Mustafa Uğuş'a bir selam yollayalım. Ayrıca Ataköy'de de çok güzel bir etkinlik olacak. Ataköy benim oralar ya. Biliyorsunuz benim evde Ataköy'de. Benim Ataköy enerjisi çok iyi ya. Ataköy Galeri'de Ataköy Galeri AVM'de 22 Mayıs 22 Haziran tarihleri arasında Outlet Festivali olacak ve biz de oraya davetliyiz. Dev markalar orada olacak. Haberiniz olsun. Bu güzel festivale de tüm dinleyicilerimizi de davet ediyoruz. Gülden Hanım hazır mısınız? Bir güzel... Gülden Hanım'a bir röportaj yapalım ya Sinan Bey. Gülden Hanım için en güzel şarkıları da armağan edelim. 22 Mayıs 22 Haziran tarihleri arasında Galeri AVM'de Outlet Festivali'ne herkesi davet ediyoruz. Ben ve ekibim de orada olacağız. Ya Gülden Hanım orada bir canlı yayın yapalım ya. Aynen, radyo yayınımı oraya getirmek istiyorum. Sinan Bey ne diyorsunuz? Bu güzel şarkı Ataköy Galeri ailesine, Galeri AVM Outlet Festivali'nde müthiş bir etkinlik olacak. Birbirinden önemli misafirlerimiz de orada olacak. Biz de oradayız. Gülden Hanım ve tüm sevdikleri için de şarkıları yollayalım.

0: Sevgili Dilek, tek gösterimlik fotoğraflar açamıyorum ya. Ben uzaktan bağlandığım için. Normalden atarsan güzel olur. Duygu tek selfilik, o da atmış. Arkadaşlar, sevgili Bircan, çok teşekkürler. Bediye Hanım işinin başında. Çok sevgilerimizi iletelim. Hadi son mesajları alalım arkadaşlar. Son mesajları alalım. Artı 43 660 130 19 79. Doktor, son mesajları alalım mı?
1: Son mesajları bekliyoruz.
0: Son mesajları alalım. Şöyle tek gösterimlik, bak tıklayamıyorsun, anladın mı yani?
1: Evet, tek gösterimlik atmayınız.
0: Yok, olmuyor.
1: Olmuyor.
0: Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı arkadaşlar. Dur ya, şunu kapatalım, bak tek gösterimlik. Tamam. Açılmıyor, bilginiz olsun. Harika bir şarkı. Bu şarkıya bayılıyorum ya. Ankara'dan Tuğba Analiz, Avustralya'dan Hera ve bizleri dinleyen sevgili Serda için Ankara'dan onlara da selam yollayalım. Ne güzel enerjileri var ya.
1: Evet, aslan kadınlarına selamlar.
0: Onlar aslandı değil mi?
1: Aslan Turgut kadar aslan hem de.
0: Turgut abim de dinliyor, teşekkürler. İbocuğum seni dinliyoruz demiş. Bekliyorum bu arada.

0: Gününüz çok güzel geçsin, emeğinize sağlık demiş. Ya Dilek Hanım çok teşekkürler, iyi ki varsınız. Wales'ten Dilek. Mödling'den Kübra geldi. Esin'le beraber dinliyoruz. Çok teşekkürler. Filiz çok sağ ol. Yine benim çok sevdiğim Düsseldorf'tan arkadaşlarım Elif ve Nazat. Çok teşekkürler. Ya biraz üşüttüm. Ses tellerim biraz sıkıntılı. Sesim hiç çıkmıyor yani. Her zamanki gibi çok güzel bir yayındı demiş Bircan. Çok teşekkürler. Mersin. Şimdi diyor, kimleri karşılamaya gidiyormuş? Hayata karşılamaya gidiyormuş. Arkadaşları geliyormuş. Bircan'ın. Biliyorsun değil mi?
1: Biliyorum.
0: Acaba biz gelsek bizi de karşılar mı?
1: Bence karşılar ya.
0: Mersin'le.
1: Bence karşılar.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Doktor, son mesaj alalım.
1: Herkese güzel bir gün diliyorum. Neşeniz yerinde olsun, neşeniz bol olsun. Daima gülün. Kendinize dikkat edin.
0: Hayırlı cumalar.
1: Hayırlı cumalar. Çok şey oldu değil mi?
0: Güzel bir gün olsun. Dualarımız kabul olsun.
1: Bayramınız mübarek
0: olsun. Doktor çok iyisin. Teşekkür ediyoruz.
1: Herkese iyi günler diliyorum.
0: Sana bir sürprizim var. Sana kulaklık alıyorum.
1: Aa.
0: Tabii.
1: Artık ben de duyabileceğim yani.
0: Aynen. Yes. Dün yemin ediyorum var ya, bütün paracıklarımı gittim kulaklığa, 650 euroluk 2 tane kulaklık, 2 tane ayaklık siparişi verdim.
1: Doktor bunu beğendi.
0: 650 euro verdim hepsine.
1: Doktor bunu beğendi. Kesene bereket hacı.
0: Kanka 2 kulaklık, 2 ayaklık. Bak mikrofondan bahsetmiyorum. 2 kulaklık, 2 ayaklık. Verdiğim para 650 euro. Ya, bittim ya, bittim
1: sana
0: ya.
1: Sana dokunmaz ya.
0: Ya. Tabii kesin de dokunmaz. Teşekkürler doktor. İyi
1: ben
0: ki varsın.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Pindrinks enerji içici İbrahim Elden'in sunduğu. Çok teşekkürler Pindrinks. Oğlak kadınının enerjisi maksimumdur demiş. Oo. Tülay. Tülay attı beş ol. Tülay bir anlık selfie atsana kız veda etmeden. Oğlak kadını sevgili Tülay, dövmeli Tülay. Welsh'ten Dilek. Ya Dilek canın sağ olsun. Kahve çekildikleri feda olsun diye İbrahim diyor. Ya süpersin ya. Sana ve kıymetli eşine çok selam. Dünya tatlısı Dilek ve eşi için şarkı. Valla benim dinleyicilerimi çok seviyorum. Eşlerini çok seviyorum. Onlar benim canlarım, ciğerlerim. Onlar benim için. Biz çünkü bir aile ortamı olduğumuz için burada. Çok seviyorum yani. Herkesi. Burada radyoda mesela goy goy yapın. Birbirinize takılın. Abi bu radyo ya, tamam mı? Kafanıza göre takılın. Hiç kimse burada kimse kimseyi yanlış değerlendirmesin, yanlış da anlamasın. Çünkü bizim işimiz iletişim sektöründe, haberiniz olsun. Şimdi Gülden Hanım'a şarkı yolladık. Gülden Hanım'ın burcu neydi Sinan Bey? Bir yazabilir misiniz? Gülden Hanım bizi dinliyor mu şu anda Ataköy'de? Gülden Hanım 22 Mayıs 22 Haziran. Galeria AVM'de Outlet Festivali olacak. Biz de orada olacağız inşallah. Gülden Hanım'ı seven, tanıyan herkese de çok selam. Gülden Hanım, bir burcunuzu yazar mısınız? Hemen astrolog arkadaşımıza yollayalım.

vai, vai, vai, vai. Günün şarkısı dövmeli tüleğimize de gelsin. Harika görün, yüz analizi yapalım. Saçlar şekil, yanımdan çekil. Kızım çok iyisin ya. Vallahi maşallahın var ya. Allah, onun üzerinden 10 veriyoruz. Allah seni nazarlardan, kazalardan, belalardan korusun. Amin. Serpiler geliyor ben gitmeden. Aha, benim Medine'mden de geldi kız. Bıcırık. Saçların tatlılığına bak ya. Gözlükler, enerjisi. Vallahi tam bir terazi ya. Diyor ki İbo, sen Viyana'ya gel, kahve ısmarlayacağım sana diyor. Çok çok teşekkürler ya. Bazen birilerinin kahvesi iyi gelir. İyi ki varsın Medine. Duygu benim canım ciğerim. Az önce bir şey yazmıştı benim WhatsApp'a. Teşekkürlerimizi iletelim. Orada Sinan abi diyorum. Teşekkür ediyorum. İbo'cum Koç burcunu kaçırdın mı demişti. Valla kaçırdınız ya. Koç mu kaldı? Kurban Bayramı geliyor. Teşekkürlerimizi iletelim. İbo'cum Gülden Hanım ve sevdikleri için en güzel şarkılar da armağan olsun. Teşekkürler. Gülden Hanım nasılsınız? Bir kez daha Ataköy'den Gülden Hanım'a günün şarkılarını yollayalım. Hatta şöyle bir şey yapalım ya. Doktor beni bir çeker misin şöyle? Kankacım. Şöyle bir günün şarkısını yollayalım. Medine, günün en güzel şarkı sana da armağan. Hazır mısın? Son 2-3-4 kayıt. Sevgili dinleyenlerimiz, 22 Mayıs 22 Haziran tarihleri arasında Ataköy Galeria AVM'de Outlet Festivali başlıyor. En güzel şarkıları Gülden Hanım ve sevdiklerine de armağan edelim. Sinan Bey, buradan selamlarımızı iletelim. Gülden Hanım nasılsınız? En yakın zamanda da radyoya, programa da sizi davet etmek istiyorum. Hatta o güzel etkinlikte biz de yayın yapalım. Nasıl olur? Bence çok güzel olur. Gülden Hanım ve sevdikleri için şarkıları yolluyoruz.

Her zaman hazırım diyor Medine, süpersin ya. Tamamdır, 30 Mayıs'ta görüşeceğiz inşallah. Şimdi Viyana'da dinleyicilerime en güzel şarkıları da yolluyorum. 30 Mayıs en yakın Viyana tarihim. Viyana'ya ne zaman geleceksin diyenler. 30 Mayıs'ta bayram için Viyana'ya geliyorum. Ama onun öncesinde hemen bir tur yapalım. Biliyorsunuz 10 Mayıs Anneler Günü, bu pazar günü. Bostancı Gösteri Merkezi'ndeyim. Hayatta olmayan annelerimize özellikle dualarla hatırlayalım. 10 Mayıs'ı hatırlayalım. Biz güzel şarkılar dinleyeceğiz 10 Mayıs'ta. Can Daner Çetin'le Bostancı Gösteri Merkezi'nde olacağız. Bilginiz olsun. İki dinleyicimizi de... Annenizi davet edin lütfen Bostancı Gösteri Merkezi'ne. Hatta şöyle bir şey... Ya doktor, bir ricada bulunabilir miyim yine ya? Can Daner Çetin çalıyor ya. Hazır mıyız? Sevgili dinleyenlerimiz... 10 Mayıs Pazar günü Can Daner Çetin Bostancı Gösteri Merkezi'nde Anneler Günü özel yayını biz de oradan gerçekleştirebiliriz. Sahnede Can Daner Çetin, öncesinde biz, ne güzel olacak. Bostancı Gösteri Merkezi, hazır mıyız? Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Özellikle sağlık problemleri olan ya da hayatta olmayanlara da buradan en güzel şekilde hatırlayacağız. 10 Mayıs Bostancı Gösteri Merkezi'nde buluşuyoruz. Anneler Günü özel programı. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Pindirinx'e teşekkürler. Hoşça kalın. Bintat süpermarketlerine çok teşekkürler. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Emine ablam çok teşekkürler. Emeğine sağlık demiş. Sağ ol ablacığım. Kıymetli ablam ya. Murat abimin kıymetlisi. Güzeller güzeli Emine ablam. Hazır mıyız?

0: Biyonev'den. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Viyana'da Müslüman öğrenciler %50'ye yaklaştı. Viyana Eğitim Müdürlüğü'nün 2025-26 verilerine göre devlet ortaokullarında Müslüman öğrencilerin oranı %49,4'e yükseldi. Devlet okullarının genelinde Müslüman öğrenciler %42 ile en büyük grubu oluşturuyor. Müslümanları sırasıyla dinsizler %23,24, Katolikler %16,66 ve Ortodoks %14,18 ile takip ediyor. Özel okullarda ise tablo farklı. Katolikler %45,39 ile ilk sırada yer alırken Müslüman öğrenciler ise %7,6'da kalıyor. Genel toplamda Viyana'daki öğrencilerin %38,3'ü Müslüman ve bu oranla en büyük inanç grubu konumunda. Uzmanlara göre bu değişim eğitim sistemi, dil ve uyum politikaları açısından farklı sonuçlar doğurabilir.
2: Avusturya'da işsizlerin sayısı artıyor. Nisan ayı verilerine göre Avusturya genelinde işsizlik oranı geçtiğimiz aya oranla %1,5 artarak 7,5'e ulaştı. İş arayan ya da eğitiminde olan kişi sayısı 398.342'ye ulaştı. Geçen yıla kıyasla işsizlikten en çok kadınlar etkilendi.
1: 496 Türk Avusturya vatandaşlığına geçti. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2026 yılının ilk 3 ayında toplam 6.641 kişi Avusturya vatandaşlığı aldı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %21,2 arttı. Vatandaşlığa geçenler arasında 496 Türk vatandaşı da yer aldı. En fazla vatandaşlık alan grupsa 1110 kişiyle Suriyeliler oldu. Listede ayrıca İsrail, ABD, Afganistan, Birleşik Krallık, Bosna Hersek ve İran vatandaşları da yer aldı.
2: İlkokullarda Almanca sorunu büyüyor. Başta Viyana olmak üzere Avusturya'daki okullarda Almanca seviyesi yetersiz olan öğrenci sayısı artarken sınıfta kalanların oranı da yükseliyor. Yetkililer bu durumun eğitim ve entegrasyon açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.
1: Gezici konsolosluk hizmeti verilecek. Türkiye Cumhuriyeti Salzburg Başkonsolosu tarafından 22 Mayıs 2026 Cuma günü 10 ila 17 saatler arasında Innsbruck'ta gezici konsolosluk hizmeti verilecek.
2: Viyana sinemasına rekor bütçe ayrıldı. Viyana Film Fonu, yerel film endüstrisine 14,8 milyon euroluk yatırım yaparak tam 179 farklı projeyi hayata geçirdi. Sektöre sağlanan her 1 euroluk destek Viyana ekonomisine yaklaşık 5 euro olarak geri dönüş sağladı. Fondan destek alan Ausputzis komedisi 450 bin izleyiciyle son 27 yılın en başarılı yapımı oldu. Viyana yerel sinemaya sağladığı bu güçlü destekle film sektöründe parlamaya devam ediyor.
1: Viyana'da gaz kaçağı ulaşımı aksattı. Viyana'nın 5. bölgesinde meydana gelen gaz kaçağı şehirde ulaşımı olumsuz etkiledi. Bir inşaat çalışması sırasında ana doğalgaz hattının zarar gördüğü belirtildi. Olay nedeniyle Gürtel ve çevre yolları geçici olarak trafiğe kapatılırken şehir genelinde uzun araç kuyrukları oluştu. 1, 6, 18 ve 62 numaralı tramvay hatlarında da seferler aksadı. Patlama riskine karşı bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.
2: Güneş enerjisine büyük yatırım. Viyana Eyalet Yönetimi binaların dış cephe ve çatılarına kurulacak güneş enerji sistemleri için 7 milyon euro fon ayırdı. Bu dev hamle ile enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve faturaların kontrol altına alınması hedefleniyor. Şehir yönetiminin en büyük amacı 2030'a kadar her 4 evden birinin elektriğini tamamen güneşten karşılamak. Bu yenilikçi sistemlerden yararlanmak isteyen vatandaşlara ücretsiz danışmanlık hizmeti de sunulacak.
1: Sosyal yardım dolandırıcılığı. Aşağı Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde yaşayan 50 yaşındaki bir kişinin mal varlığını gizleyerek yıllarca devletten haksız şekilde sosyal yardım aldığı ortaya çıktı. Polis şüphelinin 2018'den bu yana usulsüz olarak 100 bin eurodan fazla sosyal yardım aldığı şüphesiyle soruşturulduğunu açıkladı. Yapılan incelemelerde zanlının bu süreçte birçok kez yurt dışına seyahat ettiği de belirlendi. Aylar süren soruşturmanın ardından hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulan şüpheli ifadesinde susma hakkını kullandı.
2: Avusturya 3 Rus diplomatı sınır dışı etti. Avusturya casusluk şüphesiyle 3 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek sınır dışı etme kararı aldı. İddialara göre diplomatlar, diplomatik binaların çatılarına kurulan anten sistemleri üzerinden istihbarat faaliyetleri yürüttü. Avusturya Dışişleri Bakanlığı, diplomatik dokunulmazlığın casusluk amacıyla kullanılmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Bu kararla birlikte 2020'den bu yana Avusturya'dan sınır dışı edilen Rus diplomat sayısı 14'e yükseldi.
1: Polisten kaçan 18 yaşındaki sürücü kaza yaptı. Viyana'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 18 yaşındaki sürücü A22 otoyolunda aşırı hızla kaçmaya başladı. Yol çalışması bulunan ve hız sınırı 60 km olduğu bölgede önce 190 km hızla tespit edilen sürücü kaçış sırasında hızını yer yer 250 km'ye kadar çıkardı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve araçtaki 22 yaşındaki yolcu yaralandı. Polis sürücünün ehliyetine el koyarken olayla ilgili hem cezai işlem hem de idari işlem başlatıldı.
2: ABD nakit ödemelere sınır geliyor. Avrupa Birliği kara parayla mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gidiyor. 2027'den itibaren AB genelinde 10 bin euro üzerindeki nakit ödemeler yasaklanacak. Ayrıca 3 bin euroya aşan işlemlerde kimlik ibrazı zorunlu olacak. Yeni kurallar özellikle yüksek tutarlı alışverişlerde banka üzerinden ödeme yapılmasını gerektirecek. Düzenleme hem vatandaşları hem de Avrupa ile ticaret yapanları yakından ilgilendiriyor.
1: Favoriten'de bıçaklı kavga, şüpheli yakalandı. Viyana'nın 10. bölgesinde bir futbol sahasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İki Suriyeli arasında yaşanan olayda 34 yaşındaki bir kişi kolundan yaralandı. Kavgayı ayırmak isteyen bir görgü tanığı da saldırgan tarafından bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kimliğini gizlemek için kıyafet değiştiren ve sakalını kesen 26 yaşındaki zanlı polis tarafından yakalandı.
2: Avusturya'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı. Avusturya 14 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getirmeye hazırlanıyor. Yeni yaş doğrulama sistemlerinin devreye girmesi planlanırken teknoloji devlerine karşı önlemler sertleşiyor. Ülkede aynı zamanda güvenli yapay zeka kullanımını yaygınlaştıracak yeni projeler de hayata geçiriliyor.
1: Viyana'da güneşli bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde güneşli ve sıcak bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 13 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 26 derece olacağı tahmin ediliyor. Türkiye Kupası'nda Konyaspor finale yükseldi. Zira Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Konyaspor deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
3: Viyana FM haberleri. Viyana FM.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

Evet efendim, herkese sıcacık bir merhaba, merhaba, merhaba. Bir türlü konuşamadım. Öyle bir şey oldu. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz.

0: Yepyeni bir programda yine yeniden sizlerle birlikte olmak. Viyana FM kavşağında. Kavşağında. Bu neydi öyle? Başhasar Özlem Ayral. Efendim Viyana FM kavşağında, Viyana FM'de, aynı düzlemde, aynı yolculukta, aynı zaman diliminde gerçekten hayatı paylaşmak kadar kıymetli bir şey yok. Program sponsorumuz Nova Süpermarket'e çok teşekkür ediyorum. 22. Viyana diyoruz. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket hakikaten çok iyi geldi bana ya, çok iyi geldi. Radyom adına, sizler adına ve tabii ki kendi adıma kocaman kocaman teşekkürler. Bol bereketli işleri olsun inşallah.
1: Başlıyoruz, biz böyle güzeliz. Tüm koşturuşa biraz...
0: Artı 43, 660, 130, 19, 79.
1: Gülüyoruz, keyfe.
0: Allah Allah, bana ne oluyor bugün? Aa, bir okuyup üfleyin bakayım. Gerçekten. Çok güzel bir program olsun. Şahane bir program diliyorum.

0: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
1: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
0: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
1: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
0: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
1: Nova Süpermarket.

0: +43 660 130 19 79. WhatsApp mesaj hattımız.
1: Aynı gün altında aynı yoldan geçeriz. Düşsek bile el verir yeniden.
0: Efendim, o güzel o sıcacık mesajlarınızı bugün programda yine yeniden bekliyorum. Kalpten kalbe köprü kurar dayanışlı. Kimler mesajlarını bırakmış, şöyle bir merhaba demek istiyorum. Mesajlara geçmeden önce İstanbul'dan sevgili Ayten'in mesajını görüyorum. Sevgili Cevat İngiltere'den bizi dinliyor. Gülcan'cığım merhaba, Viyana'ya sevgiler, selamlar. Raşit hoş geldin, sefalar getirdin. Sevgili Rıza bizlerle birlikte. Oo, sen niye yazmadın? Haydi bakalım, bir merhabanızı alırım efendim.

0: Evet, birlikte olmak, birlikte güçlü hissetmek artık günümüzde çok da yaygın bir felsefe değil. Çünkü insanoğlu artık öyle bir noktaya geldi ki kimse kimseye çok fazla güvenmiyor. Bakın, çok fazlayı da biraz yumuşattım. Olayı yumuşattım. Gönüller aynı tende. Bir gülüş yeter bazen dağıtır. Oysa hayat yolculuğunda zannediyorum insana en iyi gelen, insana en çok besleyen güven duygusu. Yani kimseye güvenemediğiniz bir iş yerinde, kimseye güvenemediğiniz bir evde, kimseye güvenemediğiniz bir mahallede yaşamak çok zor. Birlikte güçlüyüz, ne fırtına yıkar bizi yan yana durdukça. Ümraniye'den bizi dinleyen, İstanbul Ümraniye'den bizi dinleyen Pop Pet Shop. Sevgili Aydın bizlerle birlikte. Evet, programımızın ikinci sponsoru Pindrinks'e de çok teşekkür ediyorum. Ulusal içeceğimiz İstanbul Ayazağa'da üretilen, %100 yerli içeceğimiz ve genç girişimci Barış Konca'nın ürettiği ve düşündüğü, gündeme getirdiği, Avrupa'da raflara yaydığı bu güzel içeceğe teşekkür ediyorum.
1: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Evet, takvim yaprağımız 6 Mayıs 2026'yı göstermesine rağmen sizin oralarda hava güzeldir diye düşünüyorum. Avrupa, Viyana, işte Hollanda, Almanya. Valla Türkiye'de kış havası var. Hani Mayıs ayına da girdik, hıdrellezdeyiz, yani hıdrellez dönemindeyiz ama hiç, yani ben o moda giremedim. Yani şu anda kışlık sivitlerle oturuyorum. Neyse, nasıl olursa olsun havamız güzel olsun değil mi? Havalar nasıl olursa olsun. Saçılıp giden umutlarımı, bitir bu bahar sancılarımı. Yedi Tepeli şehir İstanbul'a sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Aytenciğim merhaba. Merhaba. Selamların en güzeliyle başlamış mesajına. Selamun aleyküm güzellik. Güneşli bir İstanbul gününden herkese merhaba. Güzel bir çarşamba günü olması dileğiyle. Bu arada nasılsın ablacığım? Ya bugün böyle çok şeyim ya. Nasıl anlatılır bilmiyorum. Hani şöyle bir mod vardır. Siz de yaşıyor musunuz bilmiyorum. Sabah uyanıyorsunuz. Böyle bir şeyim. Ya yayında söylenir mi? Böyle bir salaklık vardır üzerinizde. Aptal aptal etrafa bakarsınız, bir gülümsersiniz. Sonra kalkarsınız, rutin güne başlama seansları. Ya sonra her şey sanki böyle şey, nasıl söylenir? Rüyada gibi. Galiba bahar beni vurdu. Mutluluklar sizin olsun. Yani üzerimde böyle bir alıklık var Ayten. Bugün böyle algılarım biraz kapalı, o yüzden de sürçülisan eylersem affola diyelim şimdiden. Yanlış anlayabilirim söylediklerinizi. Ona göre. Umarım iyisindir. İnşallah sen de iyisindir Ayten'cim. Ben de her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan demişsin. Ben de seni çok öpüyorum. Ve İngiltere'den bizi dinleyen sevgili Cevat noktasını koymuş. Çok yoğun olan değerli yol arkadaşlarım. Yazamıyorum, çok acayip işlerin içerisindeyim ya da araç kullanıyorum falan diyorsanız bir nokta koysanız ben anlıyorum zaten. Cevat'cığım İngiltere'ye sevgiler, selamlar, iyi çalışmalar diyorum ve iyi dinlemeler.

0: İngül Can'cığım merhaba. Can ablam hoş geldin.
1: Hoş gördüm, hoş buldum. Sen de hoş geldin.
0: İyi yayınlar diliyorum sana ve herkese selamlar, sevgiler. Öpüyorum bal yanaklardan.

0: Evet, şöyle bir es diyoruz. Raşit, merhaba, söz sende.
1: Günün sözü. İnsan bazen kalbini kıran insanlara şu cevabı vermeli.
0: Hangisini?
1: Yani verebilmeli. Evet, özrünü duydum ama saygısızlığının sesi daha yüksekti.
0: Wow! Tamer'in yerini mi aldın? Ama Tamer geldi. Evet, kalbinizi kırar bazı insanlar. Ama en çok sevdikleriniz kırar. Diğerlerini çok umursamazsınız. Çok da kalbiniz kırılmaz. Sonra fark eder karşı taraf. Özür diler. İyi de ya. O kadar saygısız ki, saygısızsın ki. Vallahi özür bir şey ifade etmiyor. Tamam. Çok doğruydu Raşit.

Rıza'cığım merhaba. Selamun aleyküm Özlem abla. Ve aleyküm selam. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine üzerimize olsun. Saygılar demişsin. Saygı, sevgi, hepsi benden sana gelsin, iyi çalışmalar.

Ispartalı Ayşe, hoş geldin. Ve Mustafa Çatalkaya en sevdiğim fotoğrafla gelmiş. Çok güzel bir yol. Valla Mustafa, bu ara böyle çok yola gidesim var ya. Şöyle beni bir bıraksalar, gideceğim, bilmiyorum döner miyim? Ne güzel bir güzergahtasın. Valla süper. Günaydın abla, hoş geldin, iyi yayınlar diliyorum. Günaydın. Ben yukarılara doğru çıkıyorum demişsin. Hadi bakalım, ilerleyen dakikalarda yine fotoğraf isterim. Efendim, Türk Dil Kurumu geçtiğimiz yıllarda şöyle bir açıklama yaptı. Sabah saatleriyle akşam üzeri 5'e kadar günaydın demeniz gerekiyormuş. Tünaydın kelimesini reddetmiş. 5'ten sonra da iyi akşamlar. Yani o yüzden günaydını çok doğru kullanmışsın Mustafa.

İstanbul Ümraniye'ye, Pop Pet Shop'a, sevgili Aydın'a bol bereketli işler dilerken sevgilerimi gönderiyorum. Merhabalar efendim, işiniz gücünüz rast gelsin inşallah hepimizin. Herkese selamlar, sevgiler, iyi dinlemeler diliyorum hepimize. Vallahi güzel bir yolculuk olsun, başladık. Bundan sonraki süreç güzel olsun.

0: Bu nasıl güzel bir mesaj. Yani değişik bir mesaj.
1: 58.04 58.04 nasıl hitap edelim? Yani size ne diyelim? 58.04 ile devam mı edelim? Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mesaja aynen okuyorum. Arkadaşım Ramazan Kaya'ya benden, Sebo'dan içten selamlar. Sebo. Adamın dibisin Ramazan Kaya. Yapıştır.
0: Aynen böyle. Ramazan Kaya'ya benden de sevgiler, selamlar olsun. Adamın dibiymişsin.
1: Ya bazı tabirler çok ilginç. Bizi böyle, nasıl söyleyeyim, coşkulu bir hale getiriyor. Adamın dibisin abi ya.
0: Hoş geldin Sebo.

Erdatlı babacığım merhaba. Nasıl keyifler? Selamun aleyküm. İyi yayınlar kızım. Ve aleyküm selam babacığım. Hoş geldin. Hayırlı günler herkese demişsin. Evet ya, böyle hayrın bol olduğu, şerrin bizden uzak olduğu günler olsun. Ve İspanya'ya sevgiler selamlar. Huhu! Gökyüzüne bak sen. Vay. Vallahi biz burada güneşe hasretiz. Tamer'cim merhaba. Herkese selamlar. İspanya çok sıcak abla. Sıradaki eser Gönlümün Sultanı Günay Hanım'a gelsin. Günün sözlerini Raşit'e devrettim, saygılar. Evet, görevini yaptı Raşit. Bu arada Tamer çok meraklı bir kadın değilim. Hatta bazen kendimden şüpheye düştüğüm bile oluyor. Ya merak etmem gereken şeyleri bile merak etmeyen bir yapım var. Ama merak ettim. Niye İspanya'ya gittin ki? Gezme tozma, tatil havaları mı? Yoksa iş güç mü? Ve Burdurlu Mehmet. Merhaba. Selam, iyi yayınlar Özlem Hanım. Viyana'da hava çok güzel. Tam aşk havası. Hadi ya. Ama şöyle bir şarkı var. Burdurlu Mehmet. Yağmurun sesine bak, aşka davet ediyor. Öyle bir şarkı vardı. Yani bir ikinci bölümü sanki uydurdum. Dur bakayım. Yağmurun sesine. Çok eski bir şarkı. Bir dakika. Şöyle hemen bir parça dinletmek istiyorum ya. Dur. Böyle biraz anlamsız bir geçiş olacak ama.

Aman bir zamanlar ne söylerdik bu şarkıyı. Bağıra bağıra. Tabii o zamanlar gençtik ya. Çok gençtik. Lise 1'lerde, lise 2'lerde.

0: Çok üzünlüymüş be.
1: Of, of.
0: Valla ben şunu söyleyeyim. Sevdiklerinizin kıymetini bilin. Kaybettikten sonra böyle şarkılarla ağlamanın bir manası yok. Önemli olan kaybetmeden kıymet bilmek.

0: Devrim Erden de güzel söylemiş. Bir zamanlar Mine Koşan falan söylüyordu zannediyorum. Öyle hatırlıyorum. Evet, birazcık da nostalji yaptık. Biraz da hüzünlendik. Oh ulan nasıl kaybettim seni dedik.
1: Yok bu aşk benim.

Yaprak bile sıkılıyor, dalından öyle kopup gidiyor da suçu sonbahara atıyor. Bu hayat böyle be abla. Yok, bu aşk beni deli ediyor. Acaba diyorum ki Suat, çok doğru bir söz. Benzetme, metafor çok iyi. Ama eğer gerçekten yaprak konuşabilseydi acaba ne derdi? Bana, yakarım kendimi anla. Koştum koştum durdum, varamadım bir türlü kalbine, bir yol bulamadım, yok, yok. Ve şöyle bir şey var değil mi? Hayatta bazen haksız olduğumuz yerlerde özellikle böyle hemen savunmaya geçiyoruz. Mutlaka suçu atacak birilerini arıyoruz ya da bir şeyleri arıyoruz. Arkadaş, dön bir kendine bak ya.

Bu neydi Ayşe? Yani aşağıdaki mesaja gitti gözüm. Elin saf, elin saf. Woohoo! Az daha unutuyordum, kafam dalmış işlere. Evet, ne diyorduk? Hop diri hop diri, keyfe keder zamanı. Şimdi şöyle bir mesaj var. Okuyabilecek miyim bakayım? Hop diri hop diri, çayım oldu lop diri. Hop diri hop diri, aklım kaçtı bot diri. Hop diri hop diri, pilavım oldu sop diri. Hop diri hop diri, kedim yaptım hop diri. Hop diri hop diri, beynim gitti yop diri. Okuyacağım ya, dur bir. Ay, yazma öyle. Okuyacağım. Hop diri hop diri, wifi çekmez nop diri. Hop diri hop diri, dersler oldu kap diri. Hop diri hop diri, uyku bastı gop diri. Bu neydi ya Ayşe? Neyin kafasını yaşıyorsun sen?

0: hiç acımam yok.
1: Nur bakayım sen. Arda'cığım merhaba, İstanbul'a sevgiler, selamlar.
2: Herkese selamlar. Abla hoş geldin.
1: Teşekkür ederim.
2: Ben de hoş buldum.
1: Hoş geldin.
2: Viyana'dan, Avusturya'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan, İngiltere'den, bilumum bütün ülkelerden bizi dinleyen dostlara selamlar.
1: Evet,
2: sizlere
1: İspanya'da
2: bir
1: var
2: müjdem
1: bugün.
2: Var can dostlarım.
1: Aha.
2: Olur da ülkemize yerleşmek isterseniz bir kariyer fırsatı sunuyorum. Şöyle ki Bursa'da bir ayakkabı fabrikasının vermiş olduğu bir iş ilanından size bahsetmek istiyorum. Şartları şu.
1: Ne?
2: Mesai haftada 6 gün, gerektiğinde 7 gün çalışabilecek. Çalışma saatleri ise sabah 8'de işbaşı yapacak. Akşam saat iş bitene kadar çalışacak. Maaş, asgari ücret, resmi tatiller, ekip ruhu kapsamında çalışma beklentisi. Yani rüyanızda görürsünüz demek istemişler. Yemek de cuma günleri tavuk döner partisiymiş. Üstelik de bir not düşmüşler. Beraber demiş ki birlikte üretiyor, birlikte başarıyoruz. Sizi de aramızda görmek istiyoruz demişler. Yani gözünüz aydın. Allah'ım ya Rabbim. Artık yani diyorum ki ne göreceğim de ne şaşıracağım diye. Abi beni şaşırtmayı her seferinde başarıyorlar ya. Böyle bir ilan olabilir mi ya?
1: Olabilir mi?
2: Ben kölelik kalktı zannediyordum da meğersem devam ediyormuş.
1: Asgari ücret, 7 gün, mesai saati, iş bitimi, haftada bir gün, ne partisi, döner partisi. Almayayım, alana da mani olmayayım. Zaten beni almazlar. Yaştan kaybediyorum. Yaştan. Ansullar da ben gitmem zaten. Sevgili Sebo, teşekkürlerini iletmişsin. Çok sağ ol abla demişsin. Rica ederim. Kolay değil ki bir programda adamın dibi Ramazan Kaya'nın olması. Ramazan çık ortaya, bir de seni görmek istiyorum. Bulamadım. Yok yok, bu aşk beni deli ediyor. Bak bak, nedir bu ahvalim? Gören beni mecnun. Evet sevgili Tamer fotoğraf paylaştı İspanya'dan. Allah'ım ya Rabbim ya. En çok bunları özeniyorum ya. Bir de İspanya'yı görmek istiyorum gerçekten. Şimdi şu cümlelere de gıcık oluyorum. Hayrola, ne için oradasın? Tatil mi, gezme mi, tozma mı? Ben gıcık oluyorum şahsen yapamadığım için. Kafa dağıtmaya gitmiş Tamer. Görüş Adiyeciğim merhaba. Ben de geldim canım benim. Sevgisi sohbeti güzel bir yayın dilerim vallahi. Ben de öyle diliyorum. Ve Kemal bizlerle birlikte. Ablacığım yayınlar, bugün benim doğum günüm. Ayancık eğmeleri istiyorum. Yayınlar mısın? Kemal bugün mi doğdun? Kaç yaşına girdin? Şimdi sevdiklerimizin doğum günleri önemli arkadaşlar. Bir tek ben kutlayacağım. Sakın Kemal'i kutlamayın. Kutlamak isteyenler Kemal'e ulaşsınlar. Kemal'cim ne diyorum biliyor musun? Bu zamana kadar ne yaşadıysan yaşadın. Tecrübeyi aldın. Derslerini çıkardın. Dersine de iyi çalıştın. Bundan sonra inşallah yokuş aşağı. Bak öyle diliyorum. İnşallah bundan sonra yokuş aşağı. Ama arabayı boşa alma. Çok tehlikeli. Bir de gaza dokunma mümkünse. Hani yokuş aşağı diye güvenip de böyle hızlı gitme. Hatta yavaş git. Çok yavaş git. Çünkü sana bir iyi bir de kötü haberim var. Kaç yaşında olduğunu bilmiyorum ama özellikle 35'ten sonra hadi birazcık daha çıtayı yükselteyim. 40'tan sonra zaman diyor ki sana, bana bak diyor, bundan sonra senin için çift tarife. Yani herkes için bir saatte geçen zaman sana 10 dakika. Yani bu kötü haber, o yüzden doya doya yaşamaya bak. İyi haber de bundan sonraki hayatında bugüne kadar öğrendiklerinden dolayı daha az hayal kırıklığı yaşayacaksın. Daha az seni kandıracaklar. Daha az ihanete uğrayacaksın. Daha uyanık olacaksın. Daha çok kafan çalışacak. Arkadaşlar geçen gün bir video izledim. İnsan hayatında 5 kere güncelleme alıyormuş beyin yapımız. Bir 0 ile 9 yaş Barış Özcan'ın videosuydu. Lütfen izleyin o videoyu, çok güzel bir video. 9 yaşta bir güncelleme geliyormuş. Sonra 9 ile 32 yaş arası ergenlik dönemi olarak geçiyor. 32'de bir güncelleme daha alıyormuş insan beyni. Sonra 32 ile 66 arası orta çağ. 66'da bir güncelleme daha varmış. Yani ben söyleyeyim de. Mutlu yıllar Kemal'cim. Şahane bir hayatın olsun.

0: Raşit demiş ki abla bana ne, ben de şarkısı Murat Göğebakan diğer yarım. Şöyle bir derin düşüncelere dalın, teşekkür ederim ah vah diye. Tamam, alacağım sıraya biraz sonra Raşit. Birazcık bekleteceğim. Ben seni bekletirken bana küsme lütfen. Söz sende.
1: Bu aynı ilanı, iş ilanını Facebook'ta ben de gördüm. Ama benim gördüğümde tavuk döner partisi değildi, mangal partisiydi. Cuma günleri. Hani kim bunu, nasıl diyeyim, yapay zekayla mı yazdılar, ne ettiler, nasıl yaptılarsa. Evet. Kim yaptıysa şu an internette öyle bir viral oldu ki, hani Facebook'ta kim var kim yok herkes bunu paylaşıyor. Hani biri mangal demiş, biri tavuk döner yazmış, öbürü balık keyfi yazmış. Hani gerçek bir şey değil o, inanmayın.
0: Hayır, hayır. Şöyle bir gerçeklik payı var Raşit'ciğim. Bu paylaşımı yapan şunu düşünerek bu paylaşımı hazırlamış. Evet, bir şeyleri makara kukara yapmış. Bir şeyleri tiye almış. Ama Türkiye'de durum bundan ibaret. Yani aslında vermek istediğim mesaj bu. Yani bunu söylerken tabii üzülerek söylüyorum ama gerçekten durum bu. Oturulabilir evlerin kiraları 15 binden başlarken asgari ücret 22 bin mi 23 bin mi öyle bir şey. Hadi iki kişi çalıştı diyelim sabah akşam. Çoluk çocuk ortada zebil zaten. Yani iki kişi çalışsa 50 küsür milyon nereye? Kreşe mi gönderecek? Servise mi bindirecek çocuğumu? Kira mı verecek? Doğalgaz uçtu gitti. Onu hiç söylemiyorum. Elektrik paralarına güç yetmiyor. Yani ortada acayip bir gerçek var. Türkiye'de yaşamak gerçekten survivor gibi. Yani ben kendimi bazen survivor'da hissediyorum. Mesela maaşları aldığım zaman, maaşımı aldığımda böyle ciddi ciddi survivor hesapları yapıyorum. Böyle inanılmaz uçurumlardan atlıyorum. Allah diyorum ya, ayın ortası zor gelir mi? Ne yapalım, bankaları birbiriyle dolandıralım. Yani durum vahim. Gerçekten vahim. Bir de şöyle bir durum var abi, kazanan da bir acayip para kazananlar var. Ya onlar nasıl kazanıyorlar bilmiyorum. Sessiz geceler, sen yokken dost olurdu bana. Yok istemem. Evet efendim, sağlığımız olsun, saatimiz olsun. Ne denir? Keyfimiz yerinde olsun. Ama ne yapalım, yaşıyoruz işte, mecburi istikamet.
1: Ve abla sen bu 0-9 yaşı, 32-15 yaşı, 22-42 yaşı update'leri kaç kere daha söyleyeceksin kız? Perşembe günü söyledin, cuma günü söyledin. Ondankili ne diyeyimse pazartesi söyledin, güneye söyledin. Bu neymiş böyle, seyretmeyeceğim, bakmayacağım. Senin kitabı nasıl okumadıysam, o kim neydi, adamın adını unuttum şimdi. Kim ne yazdıysa ya da ne ettiyse ona da bakmayacağım.
0: Ya şimdi Kemal'in yaş günü olduğu için bir kere daha söyledim ama bir kere söylemiştim daha önce. Çünkü daha yeni izledim. 10 kere söylemem mümkün değil. Bir kere izledim. Bir de yani bakarsın bakmazsın çok önemli değil. Enteresan bilgiler var. İnsana böyle Allah Allah dedirten bilgiler var. Bir de bazı şeyleri kaçırıyoruz hayatta. Kaçırmamamız gerektiğiyle alakalı bir şey oluşuyor, bir yaşam felsefesi. Yani hayatımızın her anının aslında gerçekten çok güzel, çok değerli, çok kıymetli olduğunu bir kere daha söylemekte fayda görüyorum. Bundan sonraki programlarda belki milyon defa söyleyeceğim bunu. Şimdiden söyleyeyim. Sensin.

0: Zuhal'cim merhaba, Yeşil Bursa'ya sevgiler, selamlar.
1: Merhaba Kraliçem, hoş geldin, sefalar getirdin.
0: Bugün nerede acaba?
1: Sanasın, sıkı sarılıp öpüyorum ablacığım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ben de sana
1: bugün
0: sarıldım.
1: Bursa'dayım, kulaklığımı taktım, senin sesindeyim. Öpüyorum
0: Ay,
1: ablacığım,
0: teşekkür
1: görüşmek
0: ederim.
1: Üzere.
0: Salı pazarı nasıldı, fiyatlar nasıldı dün? Birazcık onlardan bahset istersen. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten story'de de gördüm. Tam böyle pazar keyfi yapmış. Ve pazarda Yenişehir pazarıydı değil mi? Bursa Yenişehir pazarıydı. Radyo dinliyordu. O hani yazmayanlar var ya. Radyoyu dinleyip de şu anda mesaj atmayanlar var ya. Valla Zuhal'den biraz ders alın. Bence ders alın. Ya çok şey, nasıl söyleyeyim? Şaşırıyorum ve gurur duyuyorum. Hem Zuhal'le hem kendimle. Ana.

Emine Sultan merhaba. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. Güzel bir yayın diliyorum. Herkese güzel bir gün diliyorum. Kocaman öpüyorum seni demişsin. Ben de seni çok öpüyorum. Evet sevgili Dündar bizlerle birlikte. Herkese selamlar demiş. Ay Dündar, o ne güzel bir fotoğraf. Alp Dağları mı burası diye düşündüm. Tamamen beni oralara götürdü. Sanki daha önce gitmişim gibi. Ama çok fazla video izliyorum. Ülkenin dışına çıkamayacağımı düşünüyorum artık. Yani çok istememe rağmen her şey o kadar zorlaştı ki. Ama çok belgesel izliyorum. Dolayısıyla dün daha çok güzel. Bulutlara hasta oldum. Yeşile hasta. Yeşilin ne kadar güzel bir tonu. Hoş geldin.

0: Yalçın Emine. Al, attım mesaj. At tabii ki ya. Bir kendinizi hissettirin arkadaşlar. Öpüyorum seni, teşekkür ederim.
1: Ya benim hiç mesaj atasım yok ya. Niye bu kadar zorluyorsun ki beni? Hiç öyle bir modda değilim. Konuş git, yayına müzik ver, bir şey yap. Beni bulaştırma işe.
0: Yani diyecek bir şey yok.
1: Bunu kendi iç sesimle size söyledim. Kimse yazmadı yani.
0: Ama belki böyle düşünenler vardır.
1: Salı Pazar ablam Eskişehir nereden çıktı? Aytencim Eskişehir değil. Bursa Yenişehir Salı Pazarındaydı. Doğru mu söyledim Zuhal?
0: Yani öyle kalmış aklımda. Eskişehir demedim, Yenişehir dedim.
1: Evet, Kemal'in bugün doğum günü. Ben söyleyeceklerimi söyledim. Mutlu yıllar Kemal. Ayancık eğmeleri.

0: Evet efendim, şimdi ben kahvemi yapmaya gitmeden önce şöyle bir sakinleyelim. Şöyle bir ivmeyi biraz aşağı, tempoyu biraz aşağı çekelim. İnşallah iyisinizdir. Programın aslında en başında söylemem gerekiyordu. Programa başlarken hep şunu düşünüyorum. Bugün beni dinleyen, dinlemeyen, sevdiğim herkes güzel şeylerle karşılaşsın, güzel hikayelerin içinde o hikayelerin kahramanı olsun ve iyi insanlarla karşılaşsın. Her programın başında bunu dileyerek programa başlıyorum. Ve bugün dedim söyleyeceğim bu dileğimi, ta programın en başında söyleyecektim ama bugün gerçekten de bir alıklık var üstümde. Böyle o kelimeyi çok kullanmak istemiyorum ama hani derler ya, bugün bir salaklık var üzerimde dediğiniz günlerden bir tanesindeyim. Efendim bugün günlerden çarşamba ve wow dedirten bilgilerin paylaşıldığı, interaktif bir şekilde karşılıklı paylaştığımız çarşamba günündeyiz. O haftayı da ortaladık sayılır. Bilgi çoğu zaman hemen işe yaramaz gibi görünür. Yani bu böyledir. Aman bu bilgiler nerede işime yarayacak dersiniz. Geçenlerde bunu da ikinci defa söylüyorum. Hemen altını üstünü çizeyim. Raşit çünkü böyle beni bir ince ince uyardı. Tekrar etme ya, dinliyoruz seni. Ama yeri gelmişken bilginin tekrar edilmesi şöyle ki Arapça bir şey var. Bir atasözü var. Arap atasözü. El tekraru diye başlıyor. Yani bilginin tekrar edilmesi demek. O bilginin zihinlerde yer etmesi demek. Ve bugün işinize yaramadığını düşündüğünüz bazı bilgiler bir gün karşınıza çıkıyor. Aa, ben programda bunu bir zamanlar duymuştum mesela, hiç unutamadığım, bu programda bilgi gününe ilk başladığımız zamanlarda paylaşmıştık. Bak bunu da kaç defa söylüyorum, oksitosin hormonu sarıldığımız zaman o hormon işliyor birbirimize sarıldığımızda ve güven hormonu, insanın insana güvenini arttıran bir hormon. Dolayısıyla işte bu bilgiyi mesela ben her sarıldığımda aklıma geliyor ve herkese sarılmamak gerektiğini de öğrenmiş olduğumu düşünüyorum. Evet, bir kenarda duruyor bilgi ve son derece de aslında sessiz, hatta bazen gereksiz gibi hissettiriyor. Ama gerçek şu, şarkıya da girdik. Bilgi zamanı geldiğinde konuşur ve o an geldiğinde sana yol gösteren belki de tek şey olabilir. Efendim, öncelikle Tamer ve Günay, sonrasında lütfen ben de üstleniyorum bu şarkıyı ve bu şarkıyı çok sevdiğinizi de biliyorum. Çok değişik bir yorum. Benim Sevemez Kimse Seni isimli bu nostaljik eserde en sevdiğim yorum Lejla Juzik'ten geldi. Harika bir yorum, radyolarımızda bizlerle birlikte olacak. Sevemez Kimse Seni diyecek. Ardından bir isteğimiz vardı. Raşit istemişti. Murat Göğebakan'dan Diğer Yarım. Onu da aldım sıraya. Sonrasında Kahvem, Keyfim ve Kahya'sı mikrofon başında olacağım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada kalan mesajlara da şöyle bir bakmak istiyorum. Evet ablacığım, Bursa Yenişehir Salı Pazarı. Evet, doğru söylemişim. Yarın misafirlerim var, sana fotoğraf atacağız. İnşallah cuma günü artık Viyana'ya dönüyorum. O misafirlerin içerisinde Esin de var değil mi? Çok merak ediyorum. Ben de orada olmak isterdim. Zuhal'cim. Ve şöyle devam ediyorum. İki tane fotoğraf var. Ya Yalçın Emine, ne güzel fotoğraflar. Dün de benim küçük aşkımın doğum günüydü. Öğretmenleriyle küçük bir parti organize ettik. Çok mutlu olmuş, anlatamam. 9 yaşında oldu teyzesi. Aha. Güncelleme geldi ona. Beynine güncelleme geldi. Raşit, sakın sesini çıkarma. Sakın. Her an seni düşün. Ay ay. Çok teşekkür ediyorum fotoğraflar için. O küçük aşkın var ya, yakışıklı prensini de benim için öpüp benim adıma da kutlar mısın? Nice yılları olsun inşallah. Ve şöyle bir bakıyorum. Sevgili Evin bizlerle birlikte. Evincim, ne yapıyorsun? Temizlik. Ay. Hem temizlik hem de seni dinliyorum. Evinden sevgiler demiş. Aa, ne güzel bir isim buldun ya. Vallahi çok çok anlamlı evin. Ve bir sesli mesajımız var. Hemen ona da yer vereceğim ve gidip kahvemi yapacağım. Raşit, ne diyorsun? Evet, seni dinliyoruz.
1: Gören duyan da sancak ki ben her şeye küsüyorum. Ben her şeye alınıyorum. Sanki benim mesajımı geç okuduğunda, geç paylaştığında mesajları siliyorum. Allah Allah abla. Hiç
0: Öyle.
1: yapmadığım şeyleri söylüyorsun
0: Hiç
1: ya.
0: yapmadığı
1: İnsanlar
0: şeyler.
1: beni yanlış tanıyacak.
0: Hiç
1: Ben
0: yapmadığı
1: beklerim,
0: şeyler.
1: ben sabırlı insanım ya.
0: Vallahi hiç
1: Allah
0: yapmadığı şeyler.
1: Allah.
0: Vallahi bravo. Ne diyeceğimi bilemedim şimdi sana Raşit. Erdatlı babamdan bir mesaj var. Ha, Melih de Erdatlı babama bir şarkı yapmış. Bunu da sağ olsun Melih yaptı. Vallahi ne güzel, ne şanslısın. Ben bayrağı aldım, önde yürüdüm. Arkamdan gelenler sağ olsunlar. Ne güzel ne güzel işlere imzalarını attılar. Vallahi bravo diyorum. Kendimi kutluyorum bu konuda. Tebrikler Erdatlı babacığım. Yani ne denir? Valla diyecek bir şey bulamıyorum. Yalnız ben dinledim, çok güzel olmuş. Gerçekten güzel olmuş. Ve şöyle bir devam ediyorum. Evet, Arda'dan bugünün ilk bilgileri gelmiş. Şöyle okunmadı olarak işaretleyeyim. Dur geliyorum, kahveni yavaş iç. Ve şöyle bir bakıyorum. Heh, tamam. Ispartalı Ayşe'den de bilgiler gelmiş. O zaman şimdi gidip kahvemi yapabilirim. Bu şahane iki eser sonrası kahvem, keyfim ve kahyası mikrofon başında olacağız.

0: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
1: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
0: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
1: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
0: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
1: Nova Süpermarket.

0: mesafeler. Evet Zuhal'cim, inşallah hala kahven vardır.
1: Aynı saate kurduk
0: kalbimi. Afiyet olsun hepimize. Ne güzel bir fotoğraf ya. Çok güzel bakmışsın.
1: Mesafede.
0: Bir insanda beni en çok etkileyen ne biliyor musunuz? Bakışlar. Hani gözler kalbin aynasıdır. Herhalde bu yüzden söylenmiş. Ama şimdi artık gözlere baktığınızda böyle donuk ifadeler görüyorsunuz. Mesela bazı insanların göz bebekleri parlıyor ve gülüyor. Yani göz bebekleri gülüyor. Gözünün içi gülüyor falan dersiniz. Bazı insanlar da öyle bir bakar ki çok derin bakarlar. Çok anlamlıdır. Böyle şey hissedersin. Ya bu fotoğrafı sana gönderiyorum. Seni düşünüyorum. Benim için özelsin, önemlisin. Öyle bakmışsın. Hissettim. Afiyet olsun. Bu şarkıyı özlediniz mi?

0: kim gelmiş Derya? Gelmiş.
1: Çay mı kahve mi?
0: Çay mı kahve mi? Derya. Ben de geldim. Hoş geldin güzel sesli kadın. Sen de hoş geldin. Umarım iyisindir. Çok iyiyim. Ben sesinde olmaktan çok huzurluyum demişsin. Ben de sizlerle olmaktan hem mutluyum hem huzurluyum. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. İyi dinlemeler. Gülcan, nasıl güzel bir fotoğraf. O küçük prensesi öper misin benim için? Hadi hemen. Güzele bak, güzele. Güzele bak, güzele. Kaşına, gözüne. Of, of, of. Maşallah. Gelmiş.
2: Çay mı kahve mi? Bir çay mı kahve mi içer? Hop mu arabesk dinler? Benim gibi birini.
0: Afiyet şeker olsun ablam kahven. Bu da benim Delal kızım. İçer. Çok güzel maşallah ona. Delal'i öp benim için. Hadi içiyorum. Birlikte içiyoruz. Afiyet olsun. Edilen güzel muhabbetlerimiz olsun. 40 yıllık hatırlar, ömürlük hatırlar olsun. Evet, Ispartalı Ayşe en sevdiğim fotoğrafla gelmiş. Şu anda seyir halinde dijital ekranda Özlem Ayral, Kefek Eder, Viyana FM var. Çok seviyorum bu fotoğrafları ya.

Ya şimdi ne gerek var bilmiyorum şimdi. Söylerken birkaç kere söylediğim aklıma geliyor ve Raşit'in sesli mesajı aklıma geliyor. Hiç kaçırmadan izlediğim bir yarışma programı var. Beyazla Joker. İnanılmaz keyifli bir yarışma. Hepinize tavsiye ediyorum. YouTube'da tekrarları da var. Çok güzel sorular var bir kere. Sorular hakikaten güzel. İşte dün Batuhan'la izledik. Ve Batuhan'a dedim ki ya ben de katılmak istiyorum dedim. Bilgi günü de yapıyoruz ya nasıl olsa. Mesela bilgilerden bir tanesi geçmiş dönemlerde abrakadabra ile ilgiliydi. Bu yarışmada çıktı mesela. Aa dedim biz paylaşmıştık bunu programda.

0: Evet, programımızın ikinci sponsoru biliyorsunuz Pinderings. Önümüzde yaz. Artık sofralarda yerini almalı. Aslında ben kışında içtim. Çok güzel bir içecek. Sağlıklı olması da çok önemli bir etken. Bir de %100 yerli. Desteklememiz gerekiyor. Pinderings'e programım ve sizler adına teşekkür ederken Yalçın Emine'den Pinderings fotoğrafı geldi. Ben bundan içmedim biliyor musun? Ben de yolda eşlik ediyorum. Afiyet olsun herkese demiş Yalçın Emine. Hadi bir yudum alıyorum.
1: Benimle bir şeyler içer misin? Cevabı acele verme. Saat başı bir yerdeyiz zaten. Aynı anda, aynı hissede.

0: Evet, bir bilgi şöyle ki, bilmiyorum başınıza geldi mi, benim çok geliyor gerçekten de. Mesela sohbet ederken sohbetin yönünü bile değiştirebilir. Baktınız ortalık kızışacak, böyle kavga kıyamet çıkacak. Hemen böyle çok enteresan bir bilgiyi ortaya atıverin, bak nasıl değişiyor. Ve bazen de bir fırsatı fark etmenizi sağlayabilir ya da sizi bir hatadan kurtarabilir. Çünkü değerli yol arkadaşlarım, bilgi sadece kullanıldığında değil, gerektiğinde hazır olduğunda değerli. Dur Yalçın, Emine, ben bunu deneyeceğim ya gerçekten. Bunu denemedim çünkü. Bütün pindirinkslerini belki de Türkiye'de bulamadım. Türkiye'de biraz zor buluyoruz bir de. Yani siz Viyana'da şanslısınız. Evet efendim, Erdatlı babam şu anda radyosu açık dinliyor. Aynı zamanda da ben oraya terapi merkezi diyorum. Avrupa'da yaşayanların bence en güzel şanslarından bir tanesi. Mecburen terapiye alıyorlar insanları. Ya bu nasıl güzel bir fırsat. Erdatlı babacım, babacım ne kadar kalacaksın orada? Onu da merak ettim. Daha ne kadar zamanın var? Bu arada sesli mesajlarımız var. Şöyle bir bakıyorum. Onlara biraz sonra yer vereceğim. Ayten'den Canımsın Sticker'ı geldi. Bu ne demek oluyor? Biliyorsunuz değil mi? Radyosu açık olanlar bir nokta koyabilirler. Şenol merhaba, merhaba. Merhaba, hoş geldin. Söz sende.
1: Merhaba Özlemciğim, hayırlı yayınlar.
0: Merhaba Şenolcuğum.
1: Programda biraz reyting düşüklüğü var.
0: Niye?
1: Müdahale edeyim mi? O dünkü konudan bir kıble gireyim ha. Şöyle bir reytingimiz açsın, coşalım.
0: Hangi dünkü konu? Merak ettim, hangi dünkü?

Dünkü konu. Bilgi günündeyiz bugün. Bilgileri veriyoruz. Ayrıca reytingimiz düşük değil. Şenolcuğum, sakin ol. Sakin. Ortalığı karıştırmak yok. Evet efendim, başlattığım furyanın devamı geliyor. Erdatlı babam biliyorsunuz şarkılardan fal tuttuğumun bir serisinde, bir sezonunda çekilişte çıktı ismi. Ona daha önce video yaptığım için ona özel bir şarkı yaptım. Sonra videosunu yaptım. Sonra beni takip eden değerli programcı arkadaşlarım oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Emeklerine, yüreklerine saygı gösteriyorum. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Evet, programcı arkadaşım sevgili Akif yaptı Erdatlı babama. Yetmedi, Melih dedi ki ben de yapacağım dedi. Melih de yaptı Erdatlı babam için bir şarkı. Erdatlı babam da bu şarkıyı dinlemek istedi. Melih'cim, emeğine yüreğine sağlık. İyi ki varsın.

ne münasebet size veriyormuş euroları falan. Ben burada kızı olarak. Aa. Melih sen bir dur ya. Olaya müdahale etmem lazım. Bugüne bugün ben kızı olarak bir gün bile euro ver demedim ya. Aa.

0: Vallahi bu kadar. Ne diyeyim? Diyecek bir şey bulamadım. Ya diyecek bir şey bulamadım. Sevgili Burdurlu Mehmet, bak bunu içtim ben. Bu çok güzel. Pindirinksin bu beyaz şeftalili olanı çok güzel. Hibiskuslu olanı, en çok hibiskuslu olanı sevdim. Ama mesela Yalçın Emine onu biraz çok tatlı bulmuş. Bu zevkler ve renkler tartışılmaz denilen durum burada devreye giriyor. Ama Pindirinks'in o kadar güzel çeşitleri var ki. Yalnız Pindirinks'de bir şeyi fark ettim. Siz de fark ettiniz mi bilmiyorum. Mesela kutu içeceklerle cam şişedeki içecekler arasında ben bir lezzet farkı hissettim. Diyeceksiniz ki hangisini daha çok sevdin? Cam şişede olanları daha çok sevdim. Bilmiyorum. Bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz? Siz fark ettiniz mi bu farkı? Bilemiyorum ama mesela cam şişeyi tercih ediyorum. Bir de bu litrelikler var Türkiye'de. Mesela onları da tercih etmiyorum. Bu cam şişede, küçük cam şişede olanlar hakikaten çok güzeller. Ben de yeni içmeye başladım bunu Özlem Hanım ama gerçekten resmen meyve tadı geliyor. Şahane bir şey. Şimdi Mehmetciğim şöyle bir durum var. İstanbul Ayazağa'da üretiliyor. Barış Konca çok genç bir insan ve dağcılık falan yapıyor. Trekking falan yapıyor ve çok sporla uğraşan bir insan. Ve maddi durumu da zannediyorum çok çok üst düzey. Zengin bir ailenin evladı. Allah daha çok versin. Ve oturmuş işte sağlıklı içecek bulmakta çok zorlanıyoruz biliyorsunuz. Yani benim ülkemde çok zor. İçerisinde katkı maddesi olmayacak, sağlığa zararlı bir şeyler olmayacak, tatlandırıcı olmayacak, şeker olmayacak. İşte Barış Konca o sportif beyniyle önce bu projeyi bir düşünüyor. Ben çünkü hayat hikayesini falan okudum ve genç, oldukça da genç, tebrik ediyorum. Genç olduğu için de çok etkilendim. Sonra işte buna bir yatırım yapıyor ve bir fon talebinde bulunuyor. Sonra işte üretim başlıyor ama aslında Pindirinks'te bence en önemli şey mesela Türkiye içerisinde olması güzel. Amerika Birleşik Devletleri'nde marketlerde, raflarda görmek çok gurur verici. Özellikle hani Viyana'ya Viyana FM getiriyor. Ben radyoma çok teşekkür ediyorum. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde olması başka bir gurur verici. Açıkçası bu içecekle ben gurur duyuyorum. İyi ki de programımızın sponsoru. Henüz tadına bakmayanlar lütfen lütfen mutlaka Pindirinks'e ulaşsınlar. Mehmet çok güzel bir fotoğraf getirmiş. Hem seyir halinde hem de elinde Pindirinks. Beyaz şeftalili. Vallahi Erdatlı babam spor yapıyor spor salonunda. Ne diyeyim ya? Ne güzel bir yerdesin. Ben umut ediyorum ki hani sana da babacığım diyorum. Canı gönülden söylüyorum. Bir karşılık bekleyerek de söylemeyeceğim bunu ama. Yani bu kızını da yanına alsan ne güzel olur ya. Evet Emine Yalçın'ın radyosu açık. Bana böyle sıkı sıkı sarılmış. Hollanda'ya sevgiler selamlar. Sevgili Mehmet ya fincana bayıldım. Of arkadaş ya. Of 75 yıllık. Sadece keyfe keder için sandıklardan çıktı bu fincan. Varaklı. Storylerde paylaştık. Özlem Hanım hadi o zaman kahve saati başlasın demişsin. Aldım elime kahvemi. Hazır mısın Mehmet? Aynı anda yudumlayacağız. Hazır mısın? Viyana FM dinleyen herkese Hollanda'dan selamlar demiş. Sevgili Mehmet Hollanda'dan bizi dinliyor. Bugün hava bulutlu olabilir ama radyoda Özlem Hanım varsa gerisi pek de önemli değil. Evet. Hadi bir yudum al. Afiyet olsun. Of. Güzel bir hayatımız olsun Mehmet ya. En azından bundan sonra en güzel olsun. Evet efendim bende çok güzel bilgiler var bu arada bugün. Sizler için hazırladım inşallah vaktim yeterse.
1: Abla biraz geç cevap verdim. Kusura bakma ama kulağım sende. Çalıştığım için yazamadım. Bütün iyi
0: Kemal.
1: dileklerin için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Ne
1: Herkese
0: demek?
1: de selamlar olsun.
0: Kemal'cim ben biliyorum yoğun çalışıyorsunuz. Yoğun bir hayatın içerisindesiniz. Ve bu kadar yoğunluğun içinde zaten radyoyu dinliyor olmanız inanılmaz kıymetli. Ben onun çok iyi farkındayım. O yüzden de diyorum ya yazamayanlar bir nokta koysunlar sadece diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar mutlu yıllar diliyorum. Evet efendim, şimdi mesajlarınıza devam edelim. Bir sesli mesajımız, hatta Arda'yı da beklettim bayağı ama önce Raşit'in mesajı.
2: Abla, burada insanlar acayip bozdu. Hayır, pardon, insanlar demişim. Burada hava acayip bozdu. Hani mükemmel derecede bir yağmur gelecek. Zaten söyleniyordu hani yağmur gelecek diye. Ama hava öyle bir bozdu ki şu an benim çalıştığım yerde. Hani bayağı böyle bir rüzgarlı falan oldu. Forkliftimin camları neye açıktı? Hani onları bile kapattım çünkü acayip böyle tozu dumana kattı resmen.
0: Ya.
2: Biraz serinlemek iyi olur ya. Yağsın.
0: Bence
2: Yağdır
0: de.
2: Mevlam su. Öyle bir şey mi vardı?
0: Evet,
2: Yani.
0: öyle bir
2: Yok ama
0: şarkı var.
2: gerçekten yağmur yağsa çok iyi olacak. Yandık çünkü. Aşırı sıcak var.
0: Ben
2: Bir de nemi de var.
0: Raşit bir şey
2: Bir
0: söyleyeyim mi
2: de
0: sana?
2: çok konuştum Akçüz.
0: Raşit bir şey söyleyeyim mi sana? Yaklaşık en son güneşi Isparta'da ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum. Ve son günlerin zannediyorum en soğuk günlerini yaşıyoruz burada. Bazen bir fırtına çıkıyor. Ben çok şaşkınım. 3 gün önce kar yağdı. Mayıs'ın 3 gün önce miydi? Dördü müydü? Üçü müydü bilmiyorum. Valla şoktayım. Hakikaten şu mesajını verdim mi hatırlayamadım.
2: Gören duyan da sanacak ki ben her şeye
0: Ha tamam bunu verdim. Evet yolculuk devam ediyor. Raşit'ten bir de yazılı mesaj var. Yok sana mesaj. Silince niye sildin oluyor? Unutuyorsun, ne yapacaksın? Nöre, teyze, Allah muhafaza. Unutkanlık mı var sende? Veya başlangıcı. Hayır, sırayla gidiyorum Raşit. Vallahi sırayla gidiyorum. Araya kahve saati girdi ya, kahvemi içmem lazım ya. O yüzden beklettim. Evet, ilk bilgi Arda'dan gelmişti. Bir de sesli mesajı var. Şöyle bir hemen ilk wow dedirten bilgiyle başlasın. İnsan beyninin kendisi acıyı hissetmez. Beynin içinde ağrı reseptörü yoktur. Bu yüzden beyin ameliyatlarının bazıları hasta uyanıkken yapılabilir. Cerrah beynin belirli bölgelerine dokunurken hasta konuşabilir, şarkı söyleyebilir veya elini hareket ettirebilir. Ama işin daha wow dedirten kısmı şu. Beyin kendi içinde acıyı hissedemezken vücuttaki tüm ağrı deneyimini o oluşturur. Kendi hissetmiyor ama ağrıyı oluşturuyor. Vay arkadaş. İşte parmak acısını, baş ağrısını, kalp kırıklığının yarattığı fiziksel hissi bile aslında yorumlayan şey beynin kendisi. Bir yorum yani bu. Yani acıyı yaratan organ, acıyı hissedemeyen organ. Vay arkadaş. Wow, çok iyiydi ya. Gerçekten. Hadi bakın. Bu beyin çok ilginç. Ben dünyaya bir daha gelseydim, beyinle ilgili gerçekten eğitim almak ve insan beyni ve canlıların beyni üzerine çalışmayı isterdim.
3: Özlem abla, bu arada benim galiba influencer olma yolculuğum daha başlamadan bitti. Yani Silivri'ye düşmedim henüz ama Instagram'dan bir engel geldi. Galiba keşfet engeli yedim yani. Birisine küfür ettiğim için. Küfür de değil aslında ya şey. Hani ve benim sayfamda da değil. Bir başkasının sayfasında. Hatta bir başkası Pao, senin çok sevdiğin Pao ile ilgili. Pao'nun bir tane gönderisi önüme düştü. Ben de dedim ki ben 40 yıllık şuyum. Bunun gibi giyinemedim dedim. O 40 yıllık şuyum dediğim için de Instagram bana ceza verdi.
0: Ardacığım zaten diyeceğimi diyemedim. Zaten söz konusu sensen eğer, illaki ceza yiyeceksin yani. Bugün olmazsa yarın yiyeceksin. Evet Şenol, söz sende.
4: Akşam yayında bu şarkıyla düşüncelerimi yazacağım arkadaşımıza.
0: Araba.
4: Şimdi bir şey demek istemiyorum.
0: Erdat'la babam için yapılan çalışma için mi diyorsun? Valla ben bir şey diyemiyorum. Sadece ve sadece insanın özgün olması gerektiğine inandığım için. Özgünlük çok önemlidir. Yani özgün. Hani bir kişiye has. Mesela geçenlerde bir haber düştü önüme. Berdan Mardin'i Isparta'daki güllerden işte fideler almış. Mardin'de yetiştirmeye karar vermiş. İşte büyük yatırım yapmış ama bildiğiniz gibi değil. Kocaman kocaman yatırımlar yapmış. İşte bundan sonra Isparta gülü. Abi niye götürüyorsun bizim gülümüzü Mardin'e falan? Mardin çok güzel bir yer zaten. Oraya özel olan bir şeyi özgün yapsana ya. Neden benim gülümü götürüyorsun? O kadar kızdım ki altına da girdim, bir sürü şey yazdım. Ardacığım beni de engelleyebilirler yakında. Hakikaten şimdi bir yerin özel olan şeyini almayın ya. Türk lokumu Türkiye'de kalmalı. Sen eğer Türk lokumunu kullanıyorsan Avrupa'da lokum olarak değil, Türk lokumu diyeceksin. Ne bileyim 1800'lü yıllardan bir fotoğraf karesi, bir tane bloğum var benim hiçbirinizin bilmediği. O blokta ben eski tarihi fotoğrafları paylaşıyorum ve bilgiler veriyorum. İşte dün o bloğa girdim. Çok uzun zamandan sonra ilk defa girdim. Mesela bir şey paylaşmışım. 1800'lü yıllarda İstanbul'da işte ilk dönerin yapılışının fotoğrafını paylaşmışım. Abi döner benim ya, benim. Sen niye benim dönerimi alıyorsun da kendi dönerinmiş gibi lanse ediyorsun? Sonra kahve. Kahvenin tarihçesine baktığınız zaman Yunanistan'a ta nerelerde ne zaman girmiş? Ya Türk kahvesine sen niye sahip çıkıyorsun arkadaş? O Türk kafi. Turkish kafi. Yani Turkish kafi ya. Yani buna benzer bir şeyin çok özgün olmasından yanayım. Ama bak Berdan Mardini'ye tekrar çok kızdım ben ya. Evet, terapi yeni bitti. Cam şişe her zaman iyidir. Erdatlı babamdan geldi Pindirings için. Terapiyi bitirdi. Ah mis. Allah sağlık saat versin. Efendim şöyle bir devam etsin. Çok konuştuk. Şöyle hemen bakıyorum gelen mesajlarınıza. Şöyle aşağı doğru ineyim bakayım.
5: Olur olmaz hayalli.
0: Erdatlı babamın göremeli abisi. ...33-10 bizlerle birlikte
5: yanık yanık
0: noktasını koymuş.
5: çığlıkları
0: Göremeye sevgiler, selamlar diyeceğim
5: kopardı
0: ama
5: sanki dilsizi.
0: galiba göremedi değil bu abi.
5: Kaybettin sen de...
0: Efendim ne niyetinizle dinliyorsunuz, noktanızı koyup varlığınızı hissettirdiniz. İyi ki varsınız. Ay bu bulut var ya, bu bulut beni öldürecek Emine Sultan. Ne güzel bakmış bana. Bana bakmış değil mi?
5: Olur olmaz
0: Ay
5: hayallerin
0: nasıl güzel bir bakış bu.
5: süresizlenmiş
0: Kahverengi gözlerin diye bir şarkıyı buluta göndermek istiyorum.
5: yanık yanık
0: Ve kahvesi elinde Emine Sultan'ın, hadi bir yudum alalım hepimiz.

0: Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur bir dakika. Sesi vereceğim.
1: Nokta ben bu kadar kalabalıkla.
0: Vay arkadaş ya, ben de seni öpüyorum gerçekten. Bir dakika baştan.
1: Nokta ben
0: Zuhal ya.
1: Bu kadar kalabalıkla.
0: Allah Allah. Çarşı pazar geziyor şu anda. Çok güzelsin ya, maşallah sana. Evet, Raşit'ten geleneksel pozu geldi. Ağzında sağlığa zararlı tütün maddesi. Bana bir bakmış bir bakmış. Vallahi. Birazdan çıkacağım, eve gideceğim. Hanımefendiyi kreşten alacağım. Sonra başlasın bizim kavga. Aldın, niye onu almadın? Bunu aldın, neden öyle yaptın? Falan fistan. Ya bir şey söyleyeyim mi Raşit? O kavgalar çok güzel be. Böyle Allah ömür verir de o günleri görsen, büyüyecek, yetişecek, bir de yuvadan uçacak, çok arayacaksın. Çok. Şengülcüm merhaba. Selam Özlem'im, hoş geldin, saygılar, sevgiler. Şengül, Şengül iyi ki varsın, sen de iyi ki varsın. Ve şöyle hemen sesli mesajımız. Kemal'cim, söz sende.
2: Abla, şu Murat abinin şarkılarından bıktık ya. Sabah yayında onun şarkılar, öğlen yayında onun şarkılar. Yeter artık ya, Murat Erdart'ı bizi bir sal. Sal da bir radyonun keyfini çıkaralım.
0: Vallahi ben yarısında kapattım yani. Haklar helal eğlensin. Ben özellikle sordum, ister misin dinlemeyi? Şimdi ben hiçbirinizin kalbini kırmak istemiyorum. Ama Kemal'cim, bazen sevdiklerimiz için... ay bazen cümlelerin sonunu getiremiyorum.
3: Vay kine vay haline, benim kadar seni çeken olursa baş tacı et. Çaldığın yılları hibe ettim ben
0: de... Derdatlı babamın göremeli abisi Viyana'daymış. Hem de komşusuymuş.
3: Vay kine vay haline, vay.
0: Ben de göremede zannediyorum. Bugün telefon numarası dikkatimi çekti. Daha bugün fark ettim. Valla Göreme'ye sevgiler selamlar gönderelim yine de. Çok güzel bir yer ya. Firdevs, merhaba canım. Öpüyorum seni. Aldım o kalpleri.

Evet, Erdatlı babamın Göremeli abisinden bir fotoğraf geldi. Ben ve torunlar da Bulut'u seviyoruz. Fotoğraf çok güzel ya, ama Bulut var ya, tam Bulut. Ben de arabamın ismini neredeyse Bulut koyuyordum. Koydum hatta. Koydum, soy ismi Bulut. Çok güzel bir fotoğraf. Allah muhabbetinizi daim eylesin.

0: benim kadar seni. Valla şimdi Aydatlı babamdan bir sesli mesaj var.
1: Lan benimkini en azından müzik olarak yaptılar. Şeyde çalıyorlar, radyoda çalıyorlar. Senin o borazan sesini her gün duymaya ben mecbur muyum? Vah vah vah vah vah vah vah vah. Her şeye müdahale ediyorsunuz.
0: Allah Allah, kızma ya, sen terapi görüyorsun. Çeken olursa. Ama Erdatlı babacım, yani bir şey söyleyeceğim, söylemezsem çatlarım ya. Ben yaptım, niye başkaları da yapıyor ya? Tamam işte, bir tane olmalı zaten, özgün olmalı. Vay kine vay. Ay, kızıyorum ya. Ben de kızıyorum ama. Benim kadar seni çeken olursa başta çaldığın yılları. Ve seni çok seviyorum aslında. Aslında değil, o kelime de fazla. Seni sevdiğim için babacığım diyorum ya. Hayatımda kimseye babacığım demedim. Babama bile babacığım demedim. Ay, rahmetli babamın kemikleri sızlıyordur herhalde. Ama kızıyorum yani. Sana kızmıyorum. Efendim, çok özlediğim bir şarkı var. Sözleriyle gerçekten beni her zaman hayatın bir noktasından alır, bir noktasına götürür. Ebru Gündeş'in ilk çıktığı zamanlarda. Daha önce bu hikayeyi de anlatmış olabilirim. Rahmetli anneannemin vefatının haberini aldım. Çok severdim kendisini. Ben biliyorsunuz aslen Kahramanmaraşlıyım. Çok güzel bir evi vardı. Kahramanmaraş'ın güzel yerlerinden bir tanesinde. Hakikaten şimdinin villa mantığı gibi düşünün ama villa değil. Yani o kadar lüks falan değil. Çok güzel bir bahçesi vardı. Ve benim çocukluğumun en güzel anıları o evde geçti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Cumhuriyet döneminin de ilk kadın bankacısı kendisi. Kahramanmaraş'ta tanımayan yoktur. Hala gittiğim zaman Hanife Hanım'ın torunuyum dediğimde akan sular durur. Şimdi efendim, vefatını, cenazesine gittiğim zaman bu şarkı böyle, bilmiyorum nereden aklıma geldi. Bu şarkı bana o günü hatırlatıyor. Çünkü kendisi 100 yaşına yakın yaşadı. Çok da güzel bir hayatı oldu. Çok zorlu bir hayat ama güzel bir hayat. Geride güzel iz bıraktı. En önemlisi de bu zaten hayatta. Yani paraymış, pulmuş, makammış, mevkiymiş, aşkmış, oymuş, buymuş. Hayatta her şey geçici. Yani ne var yani, çok zengin olsam ne olur? Bütün dünyada gücümün yettiği birçok şeyi alsam ne olur? Bir gün gideceğim ben bu dünyadan ya. Bunun bir noktası var ya, noktası. Yani stop düğmesine basıldığı an her şey bu dünyada kalacak. O yüzden tabii ki para olsun da, yani çok da bunun için kendimizi yıpratmaya gerek yok. Yaşadığımız an o kadar önemli ki. Ve en önemlisi, programlarda sürekli söylüyorum. Bugün bir kere daha söyleyeceğim. Milyon defa bundan sonra sizlerle birlikte olduğumda belki söyleyeceğim. En önemlisi ne biliyor musunuz? Bir iz bırakın, iz. Geride sizden bir iz kalsın. Yani bunu nasıl bırakırsınız bilemem. Ama mutlaka sizden bir iz kalsın. İşte bu şarkıyı bugün dinletesim geldi ve dinleyesim geldi. Ebru Gündeş, Ölümsüz Aşklar diyecek. Sonrasında ben buralardayım. Ya Mehmet, Burdurlu Mehmet. Ortalık karışacak vaziyet alın. Benim programım da çok zor be. Burdurlu Mehmet. Ben ona müsaade eder miyim? Dağıtırım ortalığı. Ben dağıtırım.

0: evet, herkes bir kendine gelse. Şu hayata gerçekten bir defa geliyoruz ve bakın, ben geri dönüp baktığımda ne ara büyüdüm, ne ara o yollardan geçtim, ne ara ne ara dediğim kısacık bir çizgiden bahsediyorum. Ve bugün geldiğim yaşta inanılmaz şaşkınım ve ürküyorum. O yüzden oymuş, buymuş, paraymış, bulmuş. Para araçtır arkadaşlar. Yaşamak için gerekiyor hayatta ve ayakta kalmak için, tamam. Eyvallah. Ama yani insanın gerçekten aman işte kışlığım var, yazlığım da olsun. Yazlığım var, arabam, arabamın bir üst modeli olsun. Evdeki işte şuyum var, bu da olsun. Komşuda var, bende de olsun. İşte buna ulaşabilmek için 24 saate yakın çalışan arkadaşlarım var. Gerçekten. Gece gündüz. Yani mesai bitti diyelim, mesaisi yok da elinde telefon, gece iş bağlıyor ya. Ya ne yapacaksın arkadaş? Ne? Hepimizin gideceği yer aynı yer değil mi Allah aşkına? Var işte, bak ne güzel, orada bir evim var, şurada bir evim var, altında arabam var. İyi kötü de bir kazancın var. Tamam işte. Bırak geceleri sana kalsın ya. Hayat öyle hızlı geçiyor. O kadar hızlı geçiyor ki. Herkes bir toparlansın lütfen ya. Eğer aranızda böyle bir kafayı taşıyan varsa uyarıyorum sizi. Bakın ben geldiğim yaşa geldim ve çok geç uyandım. Keşke biraz daha erken bu mantaliteye ulaşsaydım. Hayat çok daha farklı olurdu. Evet efendim, bilgilerle devam ediyoruz. Gene bugün benim bilgilerime sıra gelecek mi bilmiyorum. Ama en azından birkaç tanesini sizlerle paylaşacağım. Sevgili Arda'dan sanki şu sesli mesajı verdim mi diye düşünüyorum. Vermiş olabilirim. Arda ne içiyorsun? Coca-Cola mı? Kola mı? Sağlığa zararlı. Söylemeden edemeyeceğim. Evet, şimdi şöyle bir Arda'ya bir söz hakkı verelim. Sonra hemen hızlıca sona bıraktım.
1: Kız sen ne kadar kıskanç mısın? Özlem oldu. Ben seni bu kadar kıskanç bilmiyordum. Ne var canım? 100 kişi de adama şarkı yapıversin. Ne olmuş? Ana. Vallahi epey kıskanç mısın ha? Bak bu huyunu ben de yeni öğreniyorum.
0: Kıskanç değilim ki. Ardacığım sen çok zekisin ya. Benim nasıl düşündüğümü 10 küsür senedir beni tanıyorsun. Artık anlamış olman lazım. Ben kolay... Kıskanmak çok doğal bir histir ve herkeste olmalı zaten. İnsanoğlunda olmalı ama ben öyle aşırı kıskanan, hele hele böyle şeyleri kıskanabilecek bir yapıda değilim. Özgün şeyler özgün kalmalı. Yani ben yaptım diye değil. Mesela atıyorum başka biri yapsaydı ben ikinciyi yapmam abi. Özgün kalmalı. İşte gül benim memleketimde yetişiyorsa buraya özgü olmalı. Ne bileyim işte benim memleketimin bir şeyi burada kal, bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Bu kıskançlık falan değil. Bu doğru bir mantık. Yani doğru bir mantık derken, bu benim mantığım abicim ya. Bu arada gerçekten böyle şeyleri, hani şaka yapıyorum, arada espri yapıyorum ama hadi bir parantez açayım Arda'nın bu sesli mesajına karşılık. Beni tanıyanlar bilirler. Böyle olur olmaz şeyleri niye kıskanayım ya? Sebep ne? Kıskanmam için bir sebep yok. Neticede ilk yapan benim. Yani bu bende çok özel bir yeri var. Ve benim yapmamın sebebi de çekiliş yapıyoruz abicim ya. Çekiliş yapıyoruz baya baya. Perşembe günleri mesai ayırıyorsunuz. Numara söylüyorsunuz. Şarkılardan fal tutuyoruz. Yani bir şeyi kazandığı için bir şey elde ediyor. O yüzden... Ben kıskanmadım da özgünlüğün bozulmasını istemiyorum. Kesin, net.

0: Evet efendim, gelelim güllerle ilgili. Isparta gülünün çok güzel bir tarihçesi var bu arada. Mesela gerçekten Isparta gülü dünya üzerinde gül yağını en çok üreten ve dünya pazarına sunan bir ürün. Ve Isparta'da yetişiyor. Ve Isparta'da yetişsin. Sadece Isparta'da. Güller roza cinsine ait bitkilerdir ve dünyada yüzlerce farklı türü var. En eski gül fosilleri yaklaşık 35 milyon yıl öncesine dayanır. Gül birçok kültürde aşkın ve romantizmin sembolüdür. Evet Ayşe'cim ya, bu bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ve devam etmiş bilgi vermeye, bazı gül türleri yenilebilir. Gül reçeli, gül suyu ve hatta gül çayı yapılabilir. Hatta şimdi dondurmasını da yapıyorlar. Ve güllerin dikenleri aslında gerçek diken değil, bitkiyi koruyan çıkıntılardır. Bak burası wow. Bunu bilmiyordum. Gerçekten burası wow. Benim için wow. Güllerin dikenleri aslında gerçek diken değil, bitkiyi koruyan çıkıntılardır. Dünyanın en yaşlı gülünün Almanya'daki Hildesheim Katedrali duvarında büyüdüğü ve yaklaşık 1000 yıllık olduğu söylenir. Gül yağı üretmek çok zahmetlidir. Yaklaşık 1 litre gül yağı için tonlarca gül yaprağı gerekir. Tam olarak 6 ton arkadaşlar. Güllerin renkleri farklı anlamlar taşır. Kırmızı bir gül, sadece sen varsın. 3 gül seni seviyorum. 12 gül benimle olur musun? 99 gül sonsuza kadar seninleyim. 99. Bu neydi şimdi? Bunları da bilmiyordum. Allah aşkına kim çıkarmış bunu ya? Ay kahvem. Bak heyecan yaptım, kahvemi döküyordum. Bir gül sadece sen varsın. Bak aklınızda olsun. Sevdiceğinize gül vereceğiniz zaman mesajlar böyle. 3 gül verirseniz seni seviyorum manasındaymış. 12 gül benimle olur musunmuş? 99'a lütfen zahmet etmeyin, almayın. Bana gelirse karşımdakini dövebilirim. Ya sonsuza kadar seninleyim, 99 güle. Allah'ım bir gül bir dünya para. Yazık. Evet efendim. Ayşe'cim bu bilgiler için çok teşekkür ederim.
1: Abla, dün yayına katılamadım da sana soru soramadım. Soru hakkımı bugün kullanabilir miyim? Evet, kullanabilirsin diye soru. Bunu
0: Kullanabilirsin.
1: haftaya bekleyemem. Çünkü şu an tam sorulması gereken bir soru.
0: Sor bakalım.
1: Hani ünlüler öldükten sonra arkalarından alkışlıyorlar ya.
0: Evet.
1: Vay diyorlar ya, böyle şakır şakır alkışlıyorlar ya. Sen mesela öldükten sonra arkandan ne yapmalarını isterdin?
0: Aa, çok Duamı güzel.
1: Okumalarını istersin, alkışlatmak mı istersin? Ya da bir tane cenaze gördüm ben. Adam darbuka çaldırmış. Vasiyeti oymuş.
0: Olabilir.
1: Yani sen nasıl bir şey isterdin?
0: Ya.
1: Bunu ciddi ciddi soruyorum. Hani gerçekten bir tane de cevap bekliyorum.
0: Çok Hadi güzel görüşürüz. Bir soruydu. Ya Raşit, şahane bir soruydu. Ya şimdi benim ölüme yüklediğim anlam, bilmiyorum herkes ne yüklüyor ama ben ölümü bir son olarak görmüyorum. Bir geçiş. Yani bir yerden bir yere geçiyorsunuz. Geçeceğimiz yer Allahu alem. Ama yani beden dediğimiz şeyin bir elbise olduğunu düşünüyorum. Yani bu cilt, ten, asıl olanın da ruh olduğunu düşünüyorum ve ruhların sonsuz yaşadığına inananlardanım. Yani ruhlar şu anda etrafımızdalar diye düşünenlerdenim. İşte zaman zaman bahçeye çıktığımda annemle konuşuyorum. Mesela 2 kelebek geliyordu geçen sene. Önce beyaz kelebek. Anne hoş geldin dedim. Annem gibi konuştum. Sonra babam nerede? Babamı da görmek istiyorum dedim. Hop, 2 dakika sonra bir beyaz kelebek daha geldi. Ve tam bir hafta her gün geldiler mesela. Şimdi ben öldükten sonra ne isterim? Ben öldükten sonra dua, tabii ki dua çok önemli bir ritüel. Ama duanın ölü için yapıldığına da çok inanmıyorum. Bunu babamın cenazesinde çok net yaşadım. Anlatmayacağım o bölümü. Ama dua geride kalanları teskin etmek için, ölümün varlığını hatırlatmak için Yasin suresinin mealini okuduğunuzda zaten bunu çok net anlıyorsunuz. Yani kalan dirilere bir şeyler söylüyor aslında dua. Dolayısıyla ben ne isterim? Darbuka falan istemem, müzik de istemem. Sadece ben öldükten sonra gerçekten iyi bir şeyler söylensin ve bıraktığım iz takip edilsin. En çok istediğim bu. Yani bıraktığım iz takip edilsin. Nasıl takip edilsin? Ben YouTube'dan para falan kazanmıyorum. Kara listedeyim. Mesela YouTube'da eski videolarımın altına yorumlar yapılabilir. Oradaki videolar izlenebilir. Kitaplarımı okumayan herkese dağıtılabilir. Mesela benim yazdığım, şimdi inşallah ikinci de basılacak. Yazdığım kitaplar mutlaka insanlara dağıtılmalı. Yani alınıp dağıtılmalı ve okutturulmalı. Ne bileyim, bir sürü yerde iz bırakıyorum. Özellikle yapıyorum. Instagram hesabım bir iz. Dün Spotify projeydi kafamda, ne zamandır vardı. Spotify bir iz. Mesela Spotify'da beni takip edin dedim dün. Bugün de söyleyeyim. Niçin Spotify? Oraya başka bir şey yapacağım. Yani orada çok enteresan seslendirmeler olacak. Ve dinlerken hayatı okuyacaksınız. O kadar diyeyim size. Bütün bunları yaparken geride iz bırakmak için yapıyorum. Radyo programlarımın hepsi birer iz. Dolayısıyla arkamdan o izin takip edilmesini istiyorum. Sadece bunu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum.

Yok Kemal, Erdatlı babam alınmaz ya. Espri yaptı o. Murat abi sevildiğini bil, özlettin kendini demişsin Kemal. Bıkmadan ciddiye. Alınmaz o, alınmaz, sevdiklerine alınmaz. Biraz böyle şeydir ya, aniden köpürür, aniden yelkenleri suya indirir. Hiç sorun yok Kemal'cim. Sen alınmadıysan problem yok. Ben sen alındın diye düşündüm. Evet. Yepyeni bir çalışma ve en sevdiğim sesten. Candan Erçetin'den böyle bir şey bekliyordum. Sözlerini dikkatli dinleyin.

0: Mehmet her yıl bir gül alır demiş Ispartalı Ayşe. Yani hemen Mehmet de yazmış. Bak, bak. Ayşe yılda bir gül yeterli olmalı. Yeterli ya, yeterli. 99 gül için yeniden başlamak gerekiyor. Ya 99 gül ne ya? Bak şimdi gül bile diyemedim. ChatGPT'ye sordum, Isparta gülü yani yağ gülü aslında Anadolu'ya ait değil. Evet. Orta Doğu ve İran civarına dayanır. Hatta ben Bulgaristan'ı da eklemek istiyorum. Bulgaristan'ın bir bölgesi var. Isparta gülünün yoğun olduğu o aynı manzaraları görüyorsunuz. Zaten gülün tarihçesine baktığınız zaman İsmail Efendi, Gülcü İsmail Efendi ailesiyle de tanıştım. Bulgaristan'a askerlik için mi bir vesileyle gittiğinde oradan getirmiş fideyi ve İsmail Efendi'nin başından bir sürü hikaye geçmiş. İsmail Efendi gül yetiştirmeye başladığında Isparta'da millet dalga geçmiş. Çünkü tam 3 sezon iflas etmiş. Sağa sola bir sürü borç etmiş. Gerçekten bir türlü tutturamamış, işi tutturamamış. 4. sezon banko ve ondan sonra o kadar zengin olmuş ki öğrendiği gülle ilgili bütün bilgileri herkese yaymış. Bütün Ispartalılara. Ve neticede o kadar büyük bir variyete sahip olmuş ki harca harca bitiremediği bir variyete sahip olmuş. O kadar iflasın ve borçların sonucunda. Buradan vazgeçmeyiş, pes etmeyiş, pes etmeden yoluna devam edişin hikayesidir aslında gülün hikayesi. Yani Isparta gülünün hikayesi. Ve ne yapacağız diye devam etmiş Mehmet, bilgileri vermeye sahip çıkacağız, keyfini süreceğiz, bir de mis gibi gül koklayacağız. Valla o kadar güzel kokuyor ki. Yakında festivalimiz var. Isparta'daki lavanta üretimi ise sonradan gelişmiş. Fidan ve tohumlar Fransa gibi ülkelerden getirilmiş. Evet, Fransa'nın da lavanta ile ilgili çok güzel manzaraları var. Önemli olan rekabet değil, kaliteyi arttırmak. Turizm ve tarımı birlikte büyütmek. Abi yok, Isparta gülü Isparta'da kalsın Mehmetciğim. Ben onu bilir, onu söylerim. Evet, bir sesli mesajımız var. Evet Arda'cığım, söz sende.
1: Yaşit'in sorusunu gerçekten ben de çok beğendim.
0: Çok güzeldi ya.
1: Benim mesela bununla ilgili vasiyetim var. Öldüğümde beni yağmurlu havada kesinlikle gömmesinler diye, mezarımı işte mermer yapılmasın diye.
0: Benim de var.
1: Ondan sonra mezarlığın böyle en dip köşesinde bir yere gömülmek istiyorum mesela. Ondan sonra valla ben öldükten sonra artık alkışlıyorlar mı, ağlıyorlar mı, zırlıyorlar mı, halarını çekiyorlar, onun bir önemi yok. Hani hayattayken çok bir şey yapılmadığı için öldükten sonra ne yapılacağını çok da bir önemi yok. İstedikleri kadar kendilerini de yırtsalar, bu hepimiz için geçerli bu söyleyeceğim şey. 3 gün sonra, 5 gün sonra artık unutuyoruz. Ya da pardon, ya da bu zaten normalleşiyor. Alışıyoruz, ölüme de alışıyoruz. Sağlığa da alışıyoruz. Dolayısıyla sadece hani o süreç, söylediklerim, o vasiyet kısmı benim için önemli.
0: Evet, şimdi yolu Datça'ya düşenler olursa, Türkiye'ye geliyorsunuz ya, Datça çok güzel bir yer ama yazın çok tatlı bir yer değil. Özellikle Datça Mayıs ayında ve Eylül ayında çok güzel bir yer. Çok da küçük bir yer ve Datça'da çok enteresan YouTube'da videosu var, izleyebilirsiniz. Mezarlık ziyareti yaptım. İnanılmaz enteresan bir mezarlığı var. Mesela can dostlarımız dediğimiz hayvanlarımızın bile mezarı var o mezarlıkta ve mesela intihar ederek ölenlere özel mezarlar yapılmış ama böyle şatafatlı falan değil. Özellikle Can Yücel'in mezarı çok manidar, nefis mezarlar var. İşte ahşaptan yapılanlar var. Mesela bir dedenin mezarı vardı, başında hiç bırakmadığı bastonu var. Şimdi ölüm dediğimiz şey hakikaten Arda'nın da dediği gibi bir süre sonra alışıyoruz, unutuyoruz. Ama unutulmayan şeyler var. Yani atıyorum Edison'u hiç unutamıyoruz mesela. Her elektriğe bastığımızda, lamba yandığında, bilmiyorum, benim aklıma geliyor. Ne bileyim, telefonu elimize aldığımızda telefonla ilgili isimler sayıyoruz. Graham Bell'in ismini unutmuyoruz. Ne bileyim, Leonardo da Vinci'nin ismini unutmuyoruz. İbni Battuta'nın ismini hiç unutmuyoruz. İbni Sina'yı unutmuyoruz. El Cezire'yi hiç unutmuyoruz. Çünkü acayip şeyler yapmışlar. Hepsi kendi dalında bir şeyler yapmış. Ölümsüzlük dediğimiz şey burada devreye giriyor. İşte ben oraya takılıyorum. Yani öyle bir şey, hayat sürmelisiniz ki geride bir iz kalmalı. İsminiz kalmalı. Erden de babam kemallik bir şey yok demiş, gülmüş. Sen Kemal'e göndermedin mi o sesli mesajı? Kime atıfta bulundun sen? Şenol'a mı atıfta bulundun? Ne yaptın? Evet Yusuf hocam. Hoş geldiniz. Söz sizde.
2: Selamünaleyküm bizim kız. Hoş geldin Sefa.
0: Ve
2: Erdoğan.
0: aleyküm
2: Bekledim.
0: selam
2: Nasılsınız?
0: hocam,
2: İyi misiniz?
0: çok iyiyim,
2: Bizden sonrasın. Biz de çok iyiyiz. Sesini duyduk, daha iyi olduk.
0: Teşekkür ederim.
2: Şu anda alışveriş yerindeyim. Ondan önce annemizi gönderdik. Allah herkese hayırlı yolculuk versin. Yani Zeynep'in annesi benim de annem, yani öyle diyeyim.
0: Ay,
2: Allah herkese
0: Allah
2: sevgilerini
0: kavuştursun
2: kavuştursun.
0: diyelim. Allah
2: Herkese
0: kavuştursun.
2: selam ve sevgiler gönderiyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun.
0: Siz de iyi ki varsınız ve iyi ki tanımışım.
2: Seviyorsunuz.
0: Bu arada Yusuf hocamın videosunu da yapmaya başladım. Gülşen demiş ki ben tekrar geldim canım. Bizim bahçede de Isparta gülü ama nasıl geldi? Avusturya'ya bana bir arkadaş verdi. Çok güzel kokuyor ama ömrü kısa. Yalçın Emre demiş ki bravo, vallahi hiç pes etmemiş, hiç pes etmemiş Gülcü İsmail Efendi. Ve inanılmaz bir hayat çizgisi var. Yani o kadar mağdur olmuş, o kadar borçlanmış ki. Şimdi bugün Isparta gelirinin büyük bir kısmı gül bahçelerinden karşılanıyor. Yani bir sürü insana da ekmek kapısı açmış. Gel de Gülcü İsmail Efendi'yi unut. Unutabilir miyiz?

0: Ah, ablam gül toplayacaktık. Kuzineye patike atacaktık. Patates atacaktık. Atarız. Atarız Ayşe'cim ya. Yeter ki ömrümüz devam etsin. Sağlıkla, güzellikle. Yeter ki ömrümüz devam etsin. Kemal ne diyorsun? Söz sende. Söz sende.
1: Abla, güzel bir laf var. Belki bilir misiniz bilmem. Bu hayatta bizi en son tanıyan kişi de, yani biz vefat ettikten sonra bu hayatta bizi en son tanıyan kişi de vefat ettik edince, yani hiç yaşamamış gibi bir şey olacağız, hiç anımsanmayacağız. O
0: Yok
1: yüzden
0: ya, ben
1: çok
0: onu
1: yalan bir dünya gerçekten.
0: yalan bir
1: Hayali bir
0: dünya.
1: dünya.
0: Evet yani böyle düşündüğün zaman evet öyle, ama her birimizin bir yeteneği var Kemal. Allah hepimize böyle, belki de birçoğunuz henüz keşfetmediniz kendi yeteneklerinizi. Herkese bir şey vermiş. Bir nasıl söyleyeyim? Bir özellik vermiş. Ve birçok insan da bunun farkında değil. Ben şey diyorum. Hani beni tanıyan en son insan öldüğü zaman da ben zaten unutulmayacağım. Niye? Mesela Tolstoy'un ya da Dostoyevski'nin en son tanıdığı insanlar ölmüşler ya. Çok 18. yüzyıl diyoruz, 17. yüzyıl diyoruz. Yani Beethoven mesela 17. yüzyılda yaşamış. Mozart 17. yüzyılda yaşamış. Daha ondan geriye bir şey kalmamış. Ama unutuluyor mu bugün hala? İşte Beethoven dinlerken, ben çok klasik müzikten hoşlanmıyorum ama arkadaşlarım var, Beethoven dinlerken kendini kaybediyor. Ne bileyim, Picasso'nun tablosuna baktığında benim göremediğim şeyleri görüyor ve nerede olsa tanıyoruz mesela Picasso'nun tablosunu. Bunu Picasso yapmıştır diyoruz. Yani Şenol'un yaptığı tabloları gördüğümde mesela

Rahmetli babamın da vasiyetiydi bu. Özellikle Ayral soyadıyla ilgili bana çok değişik bir vasiyet bıraktı. Ben o vasiyetin üzerine gidiyorum zaten.

0: saate bak sen.
1: Aşk bunları yazmaz, ayrılık.
0: Hadi bugün bir bilgi sizlerle buluşturayım gitmeden. İnsanlar bir bilgiyi anlamadıklarını çoğu zaman fark etmiyorlarmış.
1: Biliyorum.
0: Evet, insanlar bir bilgiyi anlamadıklarını çoğu zaman fark etmiyorlarmış. Buna da şöyle bir isim koymuşlar: anlama yanılsaması.
1: Sizliğim.
0: Efendim, araştırmalar özellikle bilişsel psikolojide göstermiş ki insanlar bir şeyi bildiklerini zannediyorlarmış ama detaylı açıklamaya zorlandıklarında aslında yüzeysel bildiklerini fark ediyorlarmış. Şimdi bu bilginin bize nasıl bir faydası var? Ben o zaman size hayata dair mesajını söyleyeyim. Biliyorum demek çok kolay değil mi? Biliyorum. Çok önemsiyorum bu bilgiyi. Özellikle böyle sona sakladım. Geçmişte çok yapıyordum ama artık yapmamaya gayret gösteriyorum. Fark ettim yani. Biliyorum demek kolay. Gerçekten anlamak için, anlatabilmek için gerçekten doğru cümleyi kur Özlem Aylan. Gerçekten anlamak için anlatabilmek lazım. Eğer biliyorum dediğiniz şeyi anlatabiliyorsanız sorun yok. Ve ne yazık ki Türkiye'de eğitim sistemi ezber üzerine kurulu. Yani ben o eğitimden geçtiğim için çok iyi biliyorum. Ya niye aklımda tutamıyorum falan diye düşünüyordum. Sonra bu bilgiye ulaşınca dedim. Vallahi arşivden çıkardım bu bilgiyi.
1: Bir daha görmezsem
0: Yani değerli dostlar, değerli dinleyenlerim, yol arkadaşlarım. Hayatta ilerleten şey ezber değil, derinlik. Yani bir bilgiye ulaştığınız zaman o derinliği de kavramanız gerekiyor.
1: Senden kalan ağlıyorum sonuma gül desen.
0: Kemal, sende söz.
2: Abla, onlar ayrı. Şimdi ben dedemin dedesini mesela hiç adının geçtiğini duymadım. Hatta adını bile bilmiyorum.
0: Evet, tahmin edebiliyorum.
2: Dedemin dedesinin babası kim, kimdir? Ondan bahsediyorum abla yani. Sen şimdi bizi, hadi beni Beethoven'la bir mi tutuyorsun abla?
0: Tutarım. Yani. O da insan, sen de insansın. Hayır, tutarım. Ne münasebet. O da insan, sen

0: de insansın. Onun o anlamda yeteneği var. Senin belki bugüne kadar keşfetmediğin, belki bir gün seni tarihe yazdıracak bir yeteneğin var. Nereden biliyorsun? Belki o yeteneğini kullandığın zaman sen de ismini tarihe yazdıracaksın. Kemal Yunal. Bu arada ismin de soy ismin de böyle çok meşhur olmaya açık. Kemal Ünal. Hakikaten. Yani neden olmasın ya? Önünü kapatmayın. Bazı şeylerin önünü kapatmayın. Bazı şeylerde biraz kendinize yol açın diye düşünüyorum en azından. Yani şimdi Şenol söz sende. Aha, 20 geçmiş saat.
1: Murat abi, bana darılma şansı sıfır. Konu benimle alakalı değil. Bu bir.
0: Ha.
1: İki, hazır olun, beddua edeceğim. Ben hayatım boyunca ne haram yedim, ne bir şey yaptım. Yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim.
0: İçirdim.
1: Allah biliyor. Yeri geldi, cebimde kendime yetecek kadar param oldu. Kendimi harcamadım. O anki muhtaç olan insana verdim. Neyse, uzatmayacağım. Valla ben ölüp gideceğim. İsterim ki böyle 70-80 yaşına kadar yaşasam. Çocuklarımı böyle görsem. Nasip kısmet. İnşallah yaşarız.
0: İnşallah Allah
1: Ama
0: hayırlı ömür versin.
1: yani o zamanı göremezsem, valla ben öldükten sonra benim bu kadar şeyime, iyiliklerime rağmen arkamdan güzel bir dua okumayan varsa hepsinin Allah be versin diyorum. Fazla da bir şey demiyorum. Benim için ben her zaman diyorum, bana inanmayanlar çok var bu konuda ama hiç umurumda da değil. Ben vallahi var ya, paraya pula bakmıyorum. Günlük yaşıyorum.
0: Evet, aynen.
1: Günlük yardım
0: Aynen.
1: ediyorum. Günlük
0: Her şey.
1: giderimi yapıyorum. Yani ben istediğim zaman şunu sana söyleyeyim. Mesela istesem 5 korum kenara ama 5 koymuyorum, 1 koyuyorum.
0: Evet,
1: O
0: evet.
1: dördü fakire fukaraya dağıtıyorum.
0: Evet, aynen. Aynen.
1: Yani diyeceğim, konu buraya niye geldi onu da bilmiyorum. Bu ölümdü, zarttı, zurttu. Konu hep böyle bir tarafa akıyor senin programda.
0: Evet ya,
1: Ama
0: ben
1: bunu
0: de.
1: demek istedim yani. Beni yakın çevremdekiler bilir. Valla benim arkamdan bizim dinimize göre bir tören, yani tören de demeyeyim artık, işte cenaze olursa en iyisi olur. Dua etmeyenlerin de Allah versin diyorum. Harbiden versin yani. Benim gibi adama bu yapılıyorsa bir şey demeyeceğim daha. Hepinizi seviyorum. Kulağım sizde. Allah'a emanet olun.
0: Allah'a
1: Ve
0: emanetsin.
1: akıllı olun her zaman.
0: Akıllı ol.
1: Akıl insanı nasıl diyeyim sana, lider de yapar, küme de düşürür. Aklıma
0: Evet.
1: gelmediği için bu cümleyi kullandım.
0: Yo, çok doğru olmuş. Akıl akele kökünden gelir ve baktığınız zaman anlamına akele kökünden geldiği için bağ kuran demektir. Yani bağ kuran. Her mesela çok akıllı diye düşündüğünüz insanlara bakın. Eğer bağ kuramıyorsa aslında akıllı değildir. Ve çok sevdiğim bir böyle kızdığım zaman tehditvari söylediğim, akıllı ol. Yakarım çırını. Gerçekten de çok işe yarar. Evet efendim, Erdatlı babacığım söz sende.
2: Kemal, Beethoven olmasa bile
0: Hı?
2: Kemal Sunal ne olacak? Kemal Sunal'a nasıl hatırlıyor? Seni de hatırlar.
0: Niye canım?
2: Ama sen erken gitme, boş ver.
0: Yok ya, erken gitmek, geç gitmek değil konu. Konu bıraktığınız iz. Bunun derdine bir düşer misiniz lütfen, rica ediyorum. Bu soruyu demek ki dün yayına katılabilsem, sorabilseydim 2,5 saat konuşurmuşuz. Ya programlarda çok enteresan oluyor. Evet ya, çok güzel bir soruydu Arda. Arda bak, Arda da senin soruyu beğendi. Arda'ya gitti aklım. Arda'nın da mesajını görüyorum.
3: Yalan.
0: Raşit'cim, gerçekten inanılmaz güzel bir soruydu. Hatta böyle soruyu duydum, içim bir cız etti. Bir gün yine konuşuruz be.
3: Biliyorum.
0: Teşekkür ederim.
3: Biliyorum.
0: Çok güzel bir soru bence. Kesinlikle güzeldi.
3: Sessizliğim senden kalan.
0: Evet, son 3 dakikam.
3: Sonu var.
0: Şimdiden nefesine yüreğine sağlık Can ablam. Teşekkürler demişsin. Arda'cığım ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Veremem ayrılık, şakası yok. Ben bu yüzden unutuyorum. Sosyalciydim. Ezbere dayalı eğitim gördüysen, bir şeyleri ezberlediysen evet unutursun. Ezber unutulmaya mahkumdur. Ama mesela ilgi alanını çeken şeylerde bilgi sahibi olmak istiyorsan böyle derinliğine ineceksin. Ya bu niye böyle diye sorup o derine indiğin zaman hiç unutmuyorsun. Ayşe'cim sanaydı bu. Nefesim yok. Evet efendim çok teşekkür ediyorum. Öncelikle programımızın ana sponsoru 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok teşekkür ediyorum. Şimdiden söyleyeyim, Allah ömür verir de görebilirsem pazartesi günü hepinize soracağım. Kimler Nova'ya gitti diye. Bak şimdiden gününüz var. Perşembe var, cuma var, cumartesi var, pazar var. Tam 4 gününüz var. Kimler Nova'ya gitti diye soracağım. Bakalım kimler gitmiş olacak. O gidenler beni mutlu edecekler. Çok mutlu olacağım. Beni mutlu etmek isteyenler bu 4 gün içinde Nova süpermarkete gidiyorlar. Viyana FM'den duyduk geldik, Özlem Hanım'ın selamı var diyorlar. Bir de fotoğraf çekiyorlar. Kendinizi çekmenize gerek yok. Rafları çekmeniz yeterli. Tabela da çekebilirsiniz. Senden kalan. Evet, Nova Süpermarket'e 22. Viyana'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. İkinci sponsorumuz Pindrinks, ulusal içeceğimiz, yerli içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e. Pindrinks'i Viyana'yla buluşturan Radyom Viyana FM'e ve Pindrinks'e sofralarında, buzdolaplarında yer veren siz değerli dostlarıma teşekkür ediyorum. Evet efendim, yarın şarkılardan fal tutmayacağız. Yarın ara veriyorum. Neden diyorsunuz? Çok yorucu iki gün geçirdim. Bugün bilgisayardan artık kalkmak istiyorum. Yarın şarkılardan fal tutmayacağız. Bakın tekrar söylüyorum. Duyanlar duymayanlara söylesinler. Yani yine sohbetle devam edecek programımız. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral. Hepinizi en güvendiğim, en sevdiğim makama Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Muhteşem bir sabaha merhaba deyin ve bu akşam beni düşünün. Niye ya? Niye seni düşüneceğiz? Beni düşünün ya. Son yalan. Kız vallahi seni çok mutlu etmek isterim ama bana çok uzak orası. Nova. Bilmem ya. Tamam ben söylüyorum işte. Biliyorum. Biliyorum. Yalçın Emine seviyorum seni. Teşekkür ederim. Sevgilim. Sevgili Demet yazmış, sesine, emeğine, yüreğine sağlık ablam. Çok teşekkür ediyorum Demetciğim. Seni görmek ne kadar güzel. Böyle gider ayak, gider ayak gerçekten. Bu arada bir yandan çıkışı hazırlamam lazım. Çıkışımı bulamıyorum. Son bir dakika. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki hayatımdasınız. Emeğine sağlık ablam demiş Emine Sultan. Teşekkür ederim. Ispartalı Ayşe el sallıyorum. Yalçın Emine sana çok sıkı sıkı sarılıyorum. Evet 4 gününüz var. Unutmayın tamam mı? Yarın görüşmek üzere aynı saatte. Biliyorsun.

0: Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Viyana'da Müslüman öğrenciler %50'ye yaklaştı. Viyana Eğitim Müdürlüğü'nün 2025-26 verilerine göre devlet ortaokullarında Müslüman öğrencilerin oranı %49,4'e yükseldi. Devlet okullarının genelinde Müslüman öğrenciler %42 ile en büyük grubu oluşturuyor. Müslümanları sırasıyla dinsizler %23,24, Katolikler %16,66 ve Ortodoks %14,18 ile takip ediyor. Özel okullarda ise tablo farklı. Katolikler %45,39 ile ilk sırada yer alırken, Müslüman öğrenciler ise %7,6'da kalıyor. Genel toplamda Viyana'daki öğrencilerin %38,3'ü Müslüman ve bu oranla en büyük inanç grubu konumunda. Uzmanlara göre bu değişim eğitim sistemi, dil ve uyum politikaları açısından farklı sonuçlar doğurabilir.
2: Avusturya'da işsizlerin sayısı artıyor. Nisan ayı verilerine göre Avusturya genelinde işsizlik oranı geçtiğimiz aya oranla %1,5 artarak 7,5'e ulaştı. İş arayan ya da eğitiminde olan kişi sayısı 398.342'ye ulaştı. Geçen yıla kıyasla işsizlikten en çok kadınlar etkilendi.
1: 496 Türk Avusturya vatandaşlığına geçti. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2026 yılının ilk 3 ayında toplam 6.641 kişi Avusturya vatandaşlığı aldı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %21,2 arttı. Vatandaşlığa geçenler arasında 496 Türk vatandaşı da yer aldı. En fazla vatandaşlık alan grupsa 1110 kişiyle Suriyeliler oldu. Listede ayrıca İsrail, ABD, Afganistan, Birleşik Krallık, Bosna Hersek ve İran vatandaşları da yer aldı.
2: İlkokullarda Almanca sorunu büyüyor. Başta Viyana olmak üzere Avusturya'daki okullarda Almanca seviyesi yetersiz olan öğrenci sayısı artarken sınıfta kalanların oranı da yükseliyor. Yetkililer bu durumun eğitim ve entegrasyon açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.
1: Gezici konsolosluk hizmeti verilecek. Türkiye Cumhuriyeti Salzburg Başkonsolosu tarafından 22 Mayıs 2026 Cuma günü 10 ila 17 saatler arasında Innsbruck'ta gezici konsolosluk hizmeti verilecek.
2: Viyana sinemasına rekor bütçe ayrıldı. Viyana Film Fonu, yerel film endüstrisine 14,8 milyon euroluk yatırım yaparak tam 179 farklı projeyi hayata geçirdi. Sektöre sağlanan her 1 euroluk destek Viyana ekonomisine yaklaşık 5 euro olarak geri dönüş sağladı. Fondan destek alan Ausputzis komedisi 450 bin izleyiciyle son 27 yılın en başarılı yapımı oldu. Viyana yerel sinemaya sağladığı bu güçlü destekle film sektöründe parlamaya devam ediyor.
1: Viyana'da gaz kaçağı ulaşımı aksattı. Viyana'nın 5. bölgesinde meydana gelen gaz kaçağı şehirde ulaşımı olumsuz etkiledi. Bir inşaat çalışması sırasında ana doğalgaz hattının zarar gördüğü belirtildi. Olay nedeniyle Gürtel ve çevre yolları geçici olarak trafiğe kapatılırken şehir genelinde uzun araç kuyrukları oluştu. 1, 6, 18 ve 62 numaralı tramvay hatlarında da seferler aksadı. Patlama riskine karşı bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.
2: Güneş enerjisine büyük yatırım. Viyana Eyalet Yönetimi binaların dış cephe ve çatılarına kurulacak güneş enerji sistemleri için 7 milyon euro fon ayırdı. Bu dev hamle ile enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve faturaların kontrol altına alınması hedefleniyor. Şehir yönetiminin en büyük amacı 2030'a kadar her 4 evden birinin elektriğini tamamen güneşten karşılamak. Bu yenilikçi sistemlerden yararlanmak isteyen vatandaşlara ücretsiz danışmanlık hizmeti de sunulacak.
1: Sosyal yardım dolandırıcılığı. Aşağı Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde yaşayan 50 yaşındaki bir kişinin mal varlığını gizleyerek yıllarca devletten haksız şekilde sosyal yardım aldığı ortaya çıktı. Polis şüphelinin 2018'den bu yana usulsüz olarak 100 bin eurodan fazla sosyal yardım aldığı şüphesiyle soruşturulduğunu açıkladı. Yapılan incelemelerde zanlının bu süreçte birçok kez yurt dışına seyahat ettiği de belirlendi. Aylar süren soruşturmanın ardından hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulan şüpheli ifadesinde susma hakkını kullandı.
2: Avusturya 3 Rus diplomatı sınır dışı etti. Avusturya casusluk şüphesiyle 3 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek sınır dışı etme kararı aldı. İddialara göre diplomatlar, diplomatik binaların çatılarına kurulan anten sistemleri üzerinden istihbarat faaliyetleri yürüttü. Avusturya Dışişleri Bakanlığı, diplomatik dokunulmazlığın casusluk amacıyla kullanılmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Bu kararla birlikte 2020'den bu yana Avusturya'dan sınır dışı edilen Rus diplomat sayısı 14'e yükseldi.
1: Polisten kaçan 18 yaşındaki sürücü kaza yaptı. Viyana'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 18 yaşındaki sürücü A22 otoyolunda aşırı hızla kaçmaya başladı. Yol çalışması bulunan ve hız sınırı 60 km olduğu bölgede önce 190 km hızla tespit edilen sürücü kaçış sırasında hızını yer yer 250 km'ye kadar çıkardı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve araçtaki 22 yaşındaki yolcu yaralandı. Polis sürücünün ehliyetine el koyarken olayla ilgili hem cezai işlem hem de idari işlem başlatıldı.
2: ABD nakit ödemelere sınır geliyor. Avrupa Birliği kara parayla mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gidiyor. 2027'den itibaren AB genelinde 10 bin euro üzerindeki nakit ödemeler yasaklanacak. Ayrıca 3 bin euroya aşan işlemlerde kimlik ibrazı zorunlu olacak. Yeni kurallar özellikle yüksek tutarlı alışverişlerde banka üzerinden ödeme yapılmasını gerektirecek. Düzenleme hem vatandaşları hem de Avrupa ile ticaret yapanları yakından ilgilendiriyor.
1: Favoriten'de bıçaklı kavga, şüpheli yakalandı. Viyana'nın 10. bölgesinde bir futbol sahasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İki Suriyeli arasında yaşanan olayda 34 yaşındaki bir kişi kolundan yaralandı. Kavgayı ayırmak isteyen bir görgü tanığı da saldırgan tarafından bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kimliğini gizlemek için kıyafet değiştiren ve sakalını kesen 26 yaşındaki zanlı polis tarafından yakalandı.
2: Avusturya'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı. Avusturya 14 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getirmeye hazırlanıyor. Yeni yaş doğrulama sistemlerinin devreye girmesi planlanırken teknoloji devlerine karşı önlemler sertleşiyor. Ülkede aynı zamanda güvenli yapay zeka kullanımını yaygınlaştıracak yeni projeler de hayata geçiriliyor.
1: Viyana'da güneşli bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde güneşli ve sıcak bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 13 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 26 derece olacağı tahmin ediliyor. Türkiye Kupası'nda Konyaspor finale yükseldi. Zira Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Konyaspor deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
3: Viyana FM haberleri. Viyana FM.

Merhabalar kıymetli Viyana FMI'la bir programla daha sizlerle buluşmanın mutluluğu içindeyim. İnternet aracılığıyla da dünyanın dört bir yanına yayın yapmaya devam ediyoruz. Artık biliyorsunuz çok klasikleşmiş bir sloganımız var. O da ne demek? Sevgi paylaştıkça çoğalır, üzüntüler paylaştıkça azalır. Sizler de diğer dinleyicilerimizle paylaşmak istediklerinizi WhatsApp hattımız olan +43 660 130 1979 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Tekrarlıyorum, +43 660 130 1979. Vallahi bana soracak olursanız benim de keyfim gayet yerinde. Bu süreçte güzel bir, yoğun bir döneme atlatmış bulunmaktayım. Dün babamın bir Efsaneler konseri vardı. Aşkın Tuna'nın efsane şarkılarının okunduğu. Aynı zamanda babam tarafından da bu şarkıların nasıl yazıldığını anlatılan bir geceye şahit oldum. Orada da solistlerden biri de bendim. Çok keyifli, çok güzel bir akşam geçirdim. Tabii ki onun hazırlık dönemi de ister istemez insanı birazcık yoruyor. Ve işin sonunda ama gelen bu tebrik mesajları, güzel dilekler tüm o yorgunluğumu vesaire benden aldı götürdü. Bunun için de bu hafif yorgun bir süreci atlatmanın ardından sizlere de kavuşmanın mutluluğuyla kendimi gayet keyifli hissediyorum. Bunun dışında tabii ki gezmelerim, tozmalarım vesaire de devam ediyor. Daha yeni bir Napoli turumun ardından şimdi İstanbul'dan sesleniyorum sizlere. Bu arada Napoli de çok enteresan, güzel bir şehirmiş. Yani o çok lüks olmamakla birlikte insanların ama cıvıl cıvıl olması, hareketli bir şehir olması gerçekten beni çok derinden etkiledi. Hatta bununla alakalı pazartesi günleri ve cuma günleri Türk Time gazetesinde, internet gazetesinde artık gezdiğim yerlerle, gördüğüm yerlerle ilgili izlenimlerimi okurlarımla da paylaşıyorum. Eğer sizin de bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa bir ara sizlerin de bu programda okumanızını dan mutluluk duyarım. Bununla birlikte tekrardan böyle en güzel şarkılarla, en güzel projelerle birlikte dinleyicilerimizi buluşturmayı da tabii kendime borç bildiğim için müzik çalışmalarım da devam ediyor. Vallahi yoğunluklar keyifli olunca insan tabii ki ekstra da mutlu oluyor. Çünkü serbestiyetin de verdiği bir stres oluyor insana. Bundan dolayı bu sürecimize binlerce kez şükürler olsun diyelim. O zaman bundan sonraki şarkımız Oğuzhan Koç'tan gelecek. Yıldız Tilbe'nin o efsane şarkısını harika bir cover'ını yapmıştı. Çat Kapı'yla Oğuzhan Koç sizlerle birlikte.

Valla Oğuzhan Koç'un zaten yorumlama tarzına her daim çok büyük hayranımdır. Ben Gül Ki Sevgilim şarkısından beri kendisinin müzik kariyerini hani ilk şarkısından bu yana özel olarak takip ediyorum. Tabii Gül Ki Sevgilim çıktığında 8 yaşındaymışım. Zamanın ne kadar hızlı geçtiği bir kez daha gözümün önüne geldi. Yani o soft ses, o hani samimi sıcak gelen bir sesi olduğunu düşünüyorum. Zaten şarkı da çok güçlü. Yıldız Tilbe gibi usta bir isim tarafından yorumlanmış bir şarkıyı tekrardan coverlayabilmek de her baba yiğidin harcı değil bence. Sultanımız Yıldız Tilbe de gerçekten bana göre Türk müziğinin en usta hem kalemlerinden hem de seslerinden bir tanesi. Yani sadece kendisi söylemekle kalmıyor ve aynı zamanda inanılmaz sözleriyle birlikte de Türk müziğine efsane unutulmaz şarkılarla da destek olmuş bir isim. Umarım daha nice güzel üretimleri olur. Bizim de onun bol bol şarkılarını böyle dinleme fırsatımız olur diyelim. Bununla birlikte ya şeyleri araştırdığım zaman hani bu şarkıların yazılış hikayelerini araştırdığım zaman gerçekten o naif duyguların ne kadar kıymetli şekilde dile getirilebildiğini, aktarılabildiğini görüyorum ve hani biz tabii ki birçok şarkıyı solistiyle birlikte görüyoruz. Yani genellikle mesela bir şarkıyı söylediğim zaman bu bilmem kimin okuduğu şarkı değil mi diye bir tepki alıyorum tabii ki dinleyicilerden. Fakat söz yazarı ve bestecilerin de o noktada neler yaşadığını bir söz yazarı oğlu olarak ben çok iyi gözlemleyebilme yeteneğine sahibim. Yani bu adamlar o kadar güzel bunları dile getirebiliyorlar ki, besteciler de o kadar güzel bu sözleri melodiye dökebiliyorlar ki bir şarkının tutmasında tabii ki söz ve bestenin o harmanlanmasının ne kadar etkili olduğunu da en iyi bilen isimlerden biri olduğumu düşünüyorum. Valla bu zamana kadar Türk müziğine sayısız eser kazandıran herkese ben bu noktada da Türk müziği adına bir müzisyen olarak teşekkürü hak bilirim. Herkese vallahi çok teşekkür ediyorum. Şimdi sırada

Valla ben bu tarz böyle akustik müzikleri de ekstra seviyorum. Yani o canlı okumanın verdiği tat bana göre çok çok ayrı. Zaten bu yüzden de bana göre bir konseri konser yapan şey bu canlı okuyan solistlerin o güzel seslerini birebir de canlı canlı duyabilme hissiydi. Bana göre harika bir düet olmuş. Zaten hani Şebnem Ferah için diyebilecek hiçbir şeyim yok. Bana göre Türk müzik tarihine özellikle rock şarkılarıyla inanılmaz kitlesiyle birlikte en çok yakışan isimlerden bir tanesi. Onun da sahneye dönüşü gerçekten muhteşem olacak. Dönüşü muhteşem olacak. Şebnem Ferah diyebilirim. Bugün zaten birçok Türkiye'deki bilet sitesinin yoğunluktan dolayı donduğunu, çalışmadığını, insanların girmekte çok zorlandığını gördük. Bu da bir efsanenin geri dönüşü olarak tarihe geçecek. Şimdi sırada sözlerini sevgili babam Aşkın Tuna

Onun yazdığı ve Zakkum'un da harika okuduğu, Zakkum grubunun harika okuduğu bir şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum. Gülü Susuz, Seni Aşksız Bırakmam, şimdi radyonuzda. Keyifli dinlemeler.

Ya gerçekten Zakkum yorumuyla da bu şarkıyı dinlemek ayrı bir keyif veriyor bana. Zakkum'un da yorumuna ağzına sağlık diyebilirim. Şimdi çok sevdiğim iki insandan güzel bir mesaj geldi. Çok kıymetli Emine ablamdan merhaba Tunacan, hoş geldin, şükür kavuşturana, nasılsın, her şey yolunda umarım, iyi yayınlar dilerim, öpüyorum seni, annene ve babana da çok selamlar demiş çok kıymetli Emine ablam ve çok kıymetli eşi Murat abim de selam kardeşim, iyi yayınlar, hoş geldin demiş. Yani Viyana'da da zaten sağ olsunlar ilgilerini esirgemediler, onlarla böyle birebir de tanışmak da bana çok büyük mutluluk verdi. İki güzel insanı birebir de görmek gerçekten benim Viyana zaten çok anlamlı kılan bu radyomuzun da sayesinde Viyana seyahatimi kıymetli ablam ve abimin eşliği de ekstra güzelleştirdi. Kendilerine buradan çok çok teşekkür ediyorum. Umarım daha nice güzel Viyana günlerinde İstanbul'da bu iletişimimizi sürdürmeyi diliyorum. Kendilerine buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Şimdi sırada babamın fırından yepyeni çıkmış bir eski şarkısına yeni yorumlanmış versiyonunu sizlerle paylaşacağım. Ve şu anda Türk müziğinin bana göre en önemli isimlerinden, genç jenerasyonun en önemli temsilcilerinden Semih Cenk yorumuyla gelecek şarkı. O zaman Semih Cenk'ten Kutup'ta Yaz gibi yorumu şimdi radyonuzda. Keyifli dinlemeler diliyorum.

Şimdi bu şarkı ilk çıktığı zaman babama hani nasıl diye sorduğu zaman fikir almak istediği bir abisi şöyle demiş. Aşkın bu kadar duygularını yoğun yaşama, bu kadar bir şarkıya bu kadar güzel anlamlı cümleler yazmışsın. Bunun aslında her satırından başka bir şarkı çıkardı diye bir açıklama yapmıştı. Gerçekten sözlere baktığı zaman da o derinliği, o güzelliği görüyorsun. Son dönemleri yine damga vuran şarkılardan biri oldu. Uzun zamandır da YouTube trend listelerinde, Spotify'da da çok güzel gidiyor. Eğer sizler de destek olmak isterseniz şarkımıza yorumlarınızı da bekliyoruz. Şimdi yine uzun zamandır bu lise döneminde yanlış hatırlamıyorsam çok böyle takıntılı şekilde dinlediğim, çünkü iki sesten de zaten çok etkilendiğim ve şarkının tınısına da bayıldığım bir şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Kimler söylüyor bu şarkıyı? Bir dönemin usta şarkı sözü yazarı, aynı zamanda yorumcusu Bilal Sonses. O dönem zaten bir şarkıya bakıyordun, kim yazmış diye bakıyordun, Bilal Sonses. Bir dönem aynısı Mabel Matiz tarafından da yaşandı. Ama o dönemlerden sonra tabii galiba çok yoğun yaşadıkları için eski üretim sürekli olarak tekrarlamıyor. Yani ben uzun zamandır Bilal Sonses'in böyle part part kendi okuduğu şarkılarda yine o harika sözlerini zaten görüyorsun. Ama o sistemi domine eden Bilal Sonses dönemi gerçekten de apayrı bir şeydi. Şey hissediyorum ya, yani Türkiye'de, dünyada artık bu dijital sistemi geçildikten sonra bir dönem trend haline geliyorsun ama ondan sonra bunu düzenli hale getirmek gerçekten çok zorlaşmaya başladı. Şimdi benim kendi şarkılarım özelinde de bu geçerli. 3,5 milyonluk şarkım var, milyonluk şarkım var. Bir bakıyorum 300 bine inmişiz. Ondan sonra yine bakıyorum milyona çıkmışız. Yani istikrar gerçekten bu sektörde çok fazla işe yaramayan bir durum olmuş oluyor. Bunu sağlamak bu işin asıl zor kısmı bence. Çünkü bizde artık reel olarak kaset satışı gibi bir şey olmadığı için şişirilmiş rakamlar olabiliyor, başka şeyler olabiliyor ve bunun aslında kimin ne kadar dinlendiğini tam olarak ölçebileceğin, tartabileceğin bir sistem yok. Çünkü eskiden kaset satışı belliydi, işte 100 bin kaset sattım, 200 bin kaset sattım. Şimdi bir kişinin verisi bir kişi bile sayılmayabiliyor. 5 farklı cihazı olan kişinin dinlemesi 5 sayılıyor mesela. Bu yüzden de müzik dünyası gerçekten bir geçiş döneminde. Bakalım sistem nereye gidecek? Tabii bunun içine yapay zekanın girmesi de çok etkili oldu. Bunu da böyle hem bir yandan heyecanlanarak hem bir tık korkarak yaşayacağım. Bunun için de ekstra bir heyecanlıyım diyebilirim. Şimdi sırada Bilal Sonses ve Bengü'den İçimden Gelmiyor isimli şarkı sizlerle birlikte.

Yani iki güzel ses, muhteşem sözler derken bana göre bunların harmanlanmasıyla oluşmuş o efsane şarkıyı da sizlerle paylaştım. Şimdi şunu söyleyebilirim. Bir ufak bir teknik problemimiz olduğundan dolayı şu an WhatsApp mesajlarınızı göremiyorum. Ama gösterdiğiniz teveccüh için de tekrardan çok teşekkür ediyorum. Yani bir dondu WhatsApp, ondan sonra da açmakta zorlandım. Eğer sorularını cevaplayamamış ya da söylemlerini burada dinleyicilerimizle paylaşamadığım biri varsa onların da affına sığınırım, kusuruma bakmayın. Şimdi yine bir dönemi damga vurmuş başka bir şarkı geliyor. Bu sefer solistimiz Ersa Yüner ve bizlere diyecek ki iki aşık. O zaman keyifli dinlemeler.

Yani çok enteresandır. Tabii küçükken çok dinlemekten burada siz tabii duyamıyorsunuz beni şarkıya girmişken ama gerçekten ben de şarkının tüm sözleri hafızamda direkt net bir şekilde belirdiği için burada şarkıyı çok güzel şekilde eşlik ettim. Bana göre de bu şarkı da 2010'ların efsanelerindendir. Erse Üner'in yüreğine sağlık diyorum. Şimdi sırada Serdar Ortaç'tan bir şarkı gelecek. Serdar abinin yeri bende çok ayrıdır. Bunun en büyük sebebi de ilk şarkım olan Suni Teneffüs şarkısını beğenip bana da destek olabilmek adına storiesinde paylaşmasıdır. Gerçekten düşünsenize, daha hiçbir şarkınız yok. Böyle usta bir isim size desteğini belli edecek şekilde desteğini esirgemiyor ve Instagram hikayesinde sizden bahsediyor. Bundan dolayı Serdar abini ben böyle ekstra bir sempatiyle, ekstra bir o abiliğini de bana hissettirdiği için o hislerle dinlerim her şarkısını. Zaten bana göre de kalemi en kuvvetli söz yazarlarından da biridir. Çok ters bir bakış açısı vardır. Siz sanki bunu çok basit sözlermiş gibi mesela algıladığınız bazı sözlerin bile derinliğe indikçe çok farklı açılımlar yarattığını görürsünüz. Bundan dolayı aslında söz olarak da bana göre davranış olarak da benim biraz rol modelimdir Serdar Ortaç. Onun da şimdi en son dönemlerde hep tribünlerde de duyduğumuz, TikTok'ta da yine tribün şarkısı olarak patlamış bir şarkısını sizlerle paylaşacağım. O da heyecandan her gece hayalini unutursam ağlama unut beni. Birazdan radyonuzda. O zaman keyifli dinlemeler.

Vallahi ben bugün bu şarkıyı Fenerbahçe Başkanı olma yolunda emin adımlarla gelen, tekrardan bizi güzel günlere kavuşturma aşkıyla yanıp tutuşan sevgili Aziz Yıldırım'a ithafen açmış olayım. Vallahi o açıklamayı yaptıktan sonra ekstra bir heyecana kapıldım, bir Fenerbahçeli olarak diyebilirim. Şimdi sırada yine hareketli bu günün, aslında bu sıcak havanın ruhumuza verdiği keyife ithafen yine bir hareketli şarkıyla son şarkıya geçmeden önce bir hareketli şarkıya daha yer vermek istedim. Yani bu şarkıyı zaten hepimiz o dönemde efsanesi olduğunu biliyoruz, ama bir de o dönemde efsane bir yapım vardı. Avrupa Yakası isimli, Gürse Birsen'in senaryosunu yazdığı ve oyunculuğunu yaptığı o harika diziden hatırlıyoruz. Oradaki Gaffur karakteriyle özdeşleşmişti bu şarkımızda. Kenan Doğulu yorumuyla gelecek şarkımız ve bizlere çak kıdı çak kıdı oynaşalım kız diyecek Kenan Doğulu. O zaman keyifli dinlemeler.

0: resim var.
1: Valla klibi ayrı renkli. Ses zaten bir o kadar güzel. Beste ayrı hareketli. Bu güneşli günlerde bayılıyorum bu tarz hareketli şarkılar dinlemeye. Şimdi artık yavaş yavaş son şarkımıza gelmiş bulunmaktayız. Bundan sonra yine her çarşamba sizlerle buluşmak dileğiyle sizleri çok seviyorum ve haftanın geri kalanının da harika geçmesini temenni ediyorum. O zaman son şarkı biliyorsunuz ki yine ben Deniz Tunacan Tuna'dan gelecek. Ahsen Ertosun'la yaptığım Sarbak isimli düet son şarkımla sizlerle birlikteyim. O zaman keyifli dinlemeler. Haftaya tekrardan çarşamba günü görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.

ki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

Akif Özcan. Akif Özcan. Akif Özcan. Akif Özcan. Akif Özcan.

0: Bir çarşamba akşamında hafta ortasında sizlerle birlikteyiz. Harika şarkılar hazırladım bu akşamda. Arka arkaya bunları sizlere dinleteceğim ama tabii ki sizlerin de o güzel istek ve mesajlarını bekliyor olacağım. Her akşam olduğu gibi. Bunun içinse +43 660 130 1979'dan bana ulaşmanız yeterli. +660 130 1979. Sıradaysa Sefo var. Yine seni severdim diyecek. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan canlı yayınla kalitenin adresi Viyana FM'de.
1: Akif Özcan.
2: Viyana FM.

Sefo kulaklarınızda oldu. Yine Seni Severdim dedi. Çok güzel bir çalışmaydı. Hep birlikte dinledik. Hemen öncesinde de yine çok sevdiğim, son dönemde de hepinizin çok severek dinlediğine inandığım Baran Mengüç'ten geldi. Cilvelim radyonuzdaydı. Viyana FM'de Akif Özcan başladı, devam ediyor. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz de güzel geçmiştir. Akşamınızın da güzel geçmesini temenni ediyorum. Hafta içi her akşam buradayız. Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de canlı yayına buluşuyoruz Mega Gastro ve Pindrings katkılarıyla. Güzel mesajlarınız ekranıma düşmeye başladı. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun. Ceren Hanım, iyi akşamlar dilekleriyle. 20. Viyana'dan herkese selamlar. Bir şarkı rica ediyorum Mabel Matiz'den. Dağılıyorum olaysız, çalarsanız sevinirim Akif Bey, iyi programlar demiş. Çok teşekkür ediyorum, sevgi ve selamlar 20. Viyana'ya. İyi ki varsınız. Erkan Gündüz, iyi akşamlar. Akif Bey, nasılsınız? Bizleri soracak olursanız gayet iyiyiz, şükürler olsun. Semih Cenk, sebepsiz ayrılık çalarsan süper olur demiş. Çalmam mı? Az sonra göndereceğim. Önce Mabel Matiz, ardından Semih Cenk, Karışık Kaset 2 albümünden Sebepsiz Ayrılık'la radyolarınızda olacak. Sonrası mı? Daha neler var neler. Viyana FM'de kaliteli müzik Akif Özcan farkıyla kulaklarınızda. Hepinize mutlu akşamlar, iyi eğlenceler. Viyana FM.

0: gelsin. Zeliha Hanım iyi akşamlar İstanbul'dan sevgiler diyor. Çok teşekkür ediyorum. Bir şarkıda biz dinler miyiz diyor. Dinlemez misiniz? Murat Boz, Melek Mosso kolay değil. Çalacağım. Önce bir istek daha vardı. Sebepsiz ayrılık Semih Cenk yorumuyla gelecek. Karışık Kaset 2 albümünden. Emin Erdatlı da bizimle. İyi akşamlar Akif Bey, iyi yayınlar demiş. Hoş geldiniz Emin Erdatlı. Ve tabii ki kıymetli Murat Erdatlı'ya sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Devam.
1: Akif Özcan.
2: Yöne efendim.

Sezen Aksu kulaklarınızda olduğu nefis şarkısı Canım Olmaz Ki ile. Şimdi iyisin tabii Deniz Seki. Bu şarkının arkasına bence nefis gideceğini düşündüm. Umarım beğenirsiniz. Canım Akif, ben de buradayım diyor sevgili Melda. Hoş geldin, sefalar getirdin. Salih Yurttaş, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Ben de buradayım diyor. Herkese sevgiler, çok teşekkür ediyoruz. Denizli'ye de selam.

İyisin tabii Deniz Seki. Kulaklarınızda oldu sevgili dinleyiciler. Harika şarkılarla programımız devam ediyor. Sevgili Melda, bu akşam isteğim diyor. Gönlümden geçen şarkı Mustafa Sandal Denize Doğru demiş. Aldık listeye göndereceğiz. Mustafa Sandal'a da çok güzel bir saygı gecesi yapıldı biliyorsunuz. Çok güzel performanslar orada dinledik. Bir tek Nick Binler'le ilgili işte yapay zeka ile okundu falan gibi eleştiriler geldi. Mustafa Sandal tabii hem Nick Binler hem de o gün sahne alan herkesi korudu. Hepsine teşekkürlerini iletti. Oradaki yorumu tabii ki siz müzik severlere bırakıyoruz. Denize Doğru Mustafa Sandal şimdi radyonuzda olacak. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan devam edecek. Sevgili Melda'nın isteğine hep birlikte kulak vermiş olacağız. Siz de istek ve mesajlarla bize ulaşabilirsiniz. +43 660 130 19 79. Sevgili Emre Şirin, iyi akşamlar. Graz'dan herkese selamlar. Benim de bir isteğim var demiş. Oğuzhan Koç'tan bitmedi, senelerce çalar mısınız demiş. Aldım isteği, onu da göndereceğim. Önce Mustafa Sandal'a kulak verelim.

Evet, Mustafa Sandal'a kulak verdik. Saygıyı hak eden değerli sanatçılarımızdan bir tanesiydi. Yine onlardan bir tanesi var ki 6 yıl aradan sonra sahnelere dönüşü büyük bir heyecan yarattı. 3 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek konserinin biletleri 2500 ile 3600 lira arasında fiyatla satışa çıktı ve sadece 12 dakika içinde tükendi. Online satışta 280 bin kişi sıraya girerken bilet alamayan hayranları sosyal medyada yoğun tepki gösterdi ve yeni konserler talep etti şarkıcıdan. Şebnem Ferah duyurusunda ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, buluşana kadar gün sayıyor olacağım ifadelerini kullanmıştı. Şebnem Ferah en son 2020'de sahneye çıkmıştı. 2023'teki doğum günü paylaşımında ise 3 yıldan fazla süredir şarkı söylemeden durabileceğime inanamazdım demişti. Son albümü ise 2018'de yayınlanan Parmak İzi'ydi sevgili dinleyiciler. Sahnelere dönüşü 6 yıl aradan sonra olacak. 3 Haziran'da İstanbul'da Küçük Çiftlik Park'ta Şebnem Ferah sevenleriyle hayranlarıyla buluşacak. O zaman Şebnem Ferah'tan bahsetmişken güzel bir şarkısını dinleyelim. Bu Aşk Fazla Sana.

0: Bu aşk fazla sanal Şebnem Ferah kulaklarınızda oldu. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda herkese bir kez daha iyi akşamlar, sevgiler, selamlar efendim. Güzel bir şarkıyla yine devam edeceğiz. Sevgili Serap Dalbudak da bizlerle beraber. İyi akşamlar Akif Müdürüm demiş. Keyifli yayınların olsun. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar sevgili Serap. Viyana FM ailesine huzurlu dinlemeler diliyorum. Bugün de sesindeyim şükür diyor. Bana da aynı şükürler. İyi ki varsınız diyorum, sağ olun. Ben de sizlerin sevgisi için, varlığı için şükrediyorum. Ayrıyeten bizim kızlar buradaysa onlara da selamlar. Tabii ki buradalar ya. Kızlar, ses çıkartmak, Serap gelmiş. İstek şarkı kabul edersen de Mert Demir biterse hatıran istiyorum demiş. Ne demek, kabul etmem mi? Siz yeter ki böyle güzel şarkılar istemeye ve orada bizimle olmaya devam edin. Burası sizin yeriniz, sizin radyonuz. Viyana FM. Ben Akif Özcan. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Mert Demir, biterse hatıran, sevgili Serap Dalbudak, ondan da tüm dinleyicilerimize, özellikle radyomuzun hanımefendilerine geliyor.
1: Akif Özcan.

Evet, Serap Dalbudak için çaldık efendim Mert Demir'in bu nefis şarkısı. Biterse hatıran radyolarınızda olduğu ilk saatin yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. WhatsApp'tan ve özellikle sosyal medyadan, Instagram'dan istediğiniz yerden bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. +43 660 130 1979 WhatsApp hattımızdan özellikle bekliyorum tabii istek ve mesajları. Yıldız Hanım bizimle, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilekleriyle hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, güzel şarkılar sizin için de gelsin. Murat Erdatlı, müdürüm hoş geldin, ben de hoş buldum. Herkese selam, saygılar, iyi yayınlar diyor. Çok teşekkür ediyorum sevgili Murat Erdatlı'ya da, sağ olsun, var olsun. Ceren Hanım, selamlar, iyi akşamlar İstanbul'dan, sevgiler, biz de buradayız diyor. Nasıl seveceğim, Club Mix Tan Taşçı'dan çalar mısınız demiş. Catwalk düzenlemesiyle ben de şimdi çalıyorum. İyi akşamlar, iyi eğlenceler.

0: 21st Jam.
1: Vay vay vay vay. Baran Mengüç ve Karaçalı kulaklarınızda oldu. Artık ilk saati noktalıyoruz sevgili dinleyiciler. İkinci saate merhaba diyeceğiz. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla yayındayız. Aman da aman güzel mesajlar, istekler geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Gülkurdoğlu Almanya. Hayırlı akşamlar, güzel yayınlar Akif Bey. Hoş geldiniz diyor. Valla siz hoş geldiniz. Biz buradayız. Bir saat bitti bile. İkinci saate hepiniz hoş geldiniz. Saygılar diyor. Güzel şarkılar için de çok teşekkürler. Harikasınız. Sevgiler demiş. Sizler de öylesiniz. Almanya'ya da selamlar Gül Hanım. Demet Atak geldi. Hayırlı akşamlar Akif Müdürüm. Keyifli vakitler diliyorum herkese diyor. Hayırlı akşamlar Demet Atak. Hoş geldin. Sağ olasın. Bahçede biber ve domates fidelerini dikerken sesine kulak veriyorum demiş. Oo maşallah. Şükür diyor. Bugün yazmaya fırsat bulabildim. Bahçe işleriyle uğraşırken sesinize kulak vermek çok keyifli demiş. İyi ki varsınız. Sağ olun. Ne kadar güzel. Bahçeniz de harika. Nazar değmesin. Sefo ve Demet Akalın'dan Yerinde Dur şarkısını çalarsanız sevinirim mümkünse tabii demiş. Ne demek, az sonra gelecek. Kendime, bizim kızlara ve sesine kulak veren herkese gelsin diyor. Kolaylıklar diliyoruz sevgili Demet Atak'a. Nefis bahçesinde sevgiler gönderelim güzelliklerle. Şarkılarımız armağan olsun. Hayırlı akşamlar Ali Yayınlar Müdürüm. Yettim yettim demiş. Bedia da gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin sevgili Bedia. Nasılsın demiş. Köy yanarken deli saçını tararmış oldu benim hesap diyor. Yüzmeye gittim, arada etrafı kıyamet götürürmüş diyor. Senden eser istemiştim aslında dün ama arada kaynadı, olsun canın sağ olsun demiş. Yapma ya, Allah Allah, nasıl oldu? Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir akşam diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Bedia'ya. İyi ki varsın, selamlar, sevgiler. Devam. Azra Hanım geldiler, hoş geldin Azra'cığım.
2: Hoş buldum.
1: Nasılsın?
2: İyiyim teşekkürler, siz nasılsınız?
1: Valla iyiler bence, onlar da bizi dinliyorlar, keyif yapıyorlar ya. Bütün ablalar
2: şimdi
1: burada.
2: Şimdi benim bir tane şarkı isteyeyim.
1: Tamam, söyle.
2: Böyle var ya sen, deli miyim?
1: Akşam söylediğin mi? Fundi mi?
2: Evet.
1: Tamam, Fundi'den de bu şarkıdan sonra çalacağım ben. İçeride dinlersin yatmadan önce, tamam mı güzel kız? Seni seviyorum.
2: Ben de sizi.
1: Öpüyoruz seni. Hadi bakalım.

Bionet. Vay vay vay vay. Kemal İnal da bizimle abi, yayınlar. Bugün benim doğum günüm demiş. Kardeşim doğum günü kutlu olsun. Kemal, iyi ki varsın. Sabah Ali abiyle kutladık. Öğlen Özlem ablayla, kapanışta seninle yapalım demiş. Vallahi harikasın ha. Siparişle doğum günü kutlanır. Sabah kutlatmış, öğlen kutlatmış, akşam kutlatmış. Beş vakit yapaydın. Tövbe haşa. Tövbe estağfurullah. Kemal, doğum günü kutlamalarına doymuyorsun bakıyorum. Kardeş, iyi ki doğdun. Tamam, anladık ya. Niye doğdun ya? Niye bizi uğraştırdın bu kadar? Neyse, madem doğmuşsun yapacak bir şey yok. Doğum günü kutlu olsun. Öpüyoruz. Haydi.

0: Azra'yı da öpüyoruz demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Azra'ya iletiyor. Şimdi onlar artık uykuya geçtiler ablasıyla. Tüm çocuklarımıza da tatlı rüyalar diliyoruz. Allah bağışlasın hepsini. Şerife. Merhaba müdürüm, hoş geldin, sefalar getirdin, hayırlı akşamlar herkese, en güzel şarkılar Demet ablama, biz tayfalarına gelsin. Bu kızlar var ya, tam bir antibiyotik demiş. Benim aldığım ilaçlar bunların yanında halt etmiş diyor Şerife. Kızlara veriyor coşkuyu, iltifatları, maşallah. Hoba, süpersin müdürüm, devam ki diyor Serap, gönderiyor. Teşekkür ediyoruz, sizler de süpersiniz, iyi ki varsınız. Demet Adak teşekkürlerini iletmiş, rica ediyorum, selamlar Bedia. Ne demiş? Soul King ve Rayman'den Aşkım şarkısını çalar mısın müdürüm? Bana gelsin, kusura bakmayın, bencillik yapıyorum ama hak ettim bu hafta demiş. Hak ettin, sen de çalışıyorsun. Tebrik ediyorum, sen emektarsın. Radyomuzun tüm hanımefendileri ayrı bir emektar ama beyefendilerin de hakkını yemeyelim. Onları da çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Viyana FM'de Akif Özcan, Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla devam ediyor. Ne güzelsiniz, ne güzel şeysin. İsmail YK size gelsin, siz güzel dinleyicilerimize. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan'la canlı yayınımız devam ediyor. Aç sesi, ver coşkuyu.
1: Akif Özcan.

0: Allah Allah, ne güzel şeysin İsmail YK. Viyana FM'de Akif Özcan'laydı. Güzel mesaj ve istekleri bekliyoruz. +43 660 130 1979 WhatsApp hattımız. Sevgili Ayşe de bizimle. Hollanda'ya selamlar. Yolda aracında dinliyor. Maşallah süpersin Ayşe. Şarkılar harika demiş. İyi ki varsınız. Sizler de harikasınız. Sağ olun, var olun. İsmail YK'nın hemen ardından şimdi sevgili Bediye'nin isteğiyle devam edecek program. Ona da tüm dinleyicilerimize de ayrı ayrı selamlar. Aşkım şimdi radyonuzda.
1: Viyana FM.
2: Akif Özcan.

Kan Akar, Aşk'tan Ötesi kulaklarınızda oldu. Viyana FM'de Akif Özcanlısınız. Hepinize bir kez daha sevgiler. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla beraberiz. Hayırlı akşamlar sevgili Akif Özcan. Melis Demir'den Kime Ne şarkısını çalarsam memnun olurum. Ben ve Sibel. Viyana FM dinliyoruz. Her şey gönlünce olsun kral diyor. Haydar Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Sibel Hanım'a selamlar gönderiyoruz. Birazdan Melis Demir'den Kime Ne de gelecek. Öncesinde Catwalk düzenlemesi Funda Oyuncu yorumuyla Sultan Süleyman geliyor. Siz de isteğin anında dinleyin. Artı 43 660 130 1979'dan istek ve mesajlar bekleniyor. Hepinize mutlu akşamlar, iyi eğlenceler. Akif Özcan.

Aydar abicim, kime ne? Aynur Polat'tan buldum. Umarım beğenmişsindir. Armağan olarak gönderdik. Programımız devam ediyor. Şule Hanım iyi akşamlar. Biz de buradayız diyor 11. Viyana'dan. Selamlar Sinan Yılmaz'dan bir eser rica ediyorum demiş. Benim de çok sevdiğim Sinan Yılmaz'dan Yarim şarkısını seçtim. Sizlere armağan olarak göndereceğim. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de istek ve mesajlarla bekliyoruz. Viyana FM'de kalitenin adresindesiniz. Eskiler, yeniler ama daima en iyiler burada sizinle. Akif Özcan mikrofonda. Hepinize iyi eğlenceler.

Aman da aman. Şebnem Tovuzlu ve Gadasın Alaram. Tüm Azeri dinleyicilerimize de, kardeşlerimize de armağan olarak göndermiş olduk. Hayırlı akşamlar Akif Müdürüm, nasılsın? Ben de geldim diyor. Sevgili Zeyno, hoş geldin, hayırlı akşamlar. Keyifli yayınlar diliyorum. Sesindeyim, emeğine sağlık demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol, iyi ki varsın. Sizlerin de emeklerine sağlık. Emel Taşçıoğlu, evlerinin önü bulgur kazanı. Kızlarıma gelsin Serap, Demet, Şerife, Rabia, Tülay ve radyonun tüm hanımefendilerine diyor. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Zeyno'muza da. Selamlar tüm hanımefendilere, ondan gelecek Emel Taşçıoğlu'ndan. Alıyorum isteğe, birazdan dinleteceğim. Vay vay vay. Haydar abi, bak sanatçıyı yanlış yazdın, o yüzden biz de farklı bir aslında eser çaldık aynı isimde. Neyse, onu da halledeceğim abicim, öpüyorum. İyi akşamlar.

Muhteşem bir eser Emel Tahsioğlu'ndan geldi efendim. Evlerinin önü, bulgur kazanı radyolarınızda oldu. Kimin isteğiydi? Sevgili Zeyno'muzun isteğiydi. Radyomuzun tüm hanımefendilerine armağan olarak gönderdi. Ben de keyifle çaldım ve dinledim. Şimdi benim gönlümden geçen bir şarkı. İlk saatte çalmıştık Karışık Kaset 2 albümünden. Ama bu albüm efsane. Şöyle kapanışa doğru bir tane daha gönderelim. Baha'dan dinlemiştik yıllarca. Şimdi Semih Cenk.

Biyomev. Aman da aman geldik efendim vedaya. Hepinize dinlediğiniz, katıldığınız için çok teşekkürler. Çarşamba akşamını geride bıraktık. Yarın akşam inşallah yine Avusturya'da saatler 19, Türkiye'de 20'yi gösterdiğinde birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem dinlediğiniz ve hem de katıldığınız için. Sağ olun, var olun. Tabii değerli sponsorlarımızı da unutmayalım. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks içmeye devam ediyoruz. Alışverişlerimizi de mümkün olabildiğince 23. Viyana Mega Gastro'dan yapıyoruz. Sponsorlarımızı, reklam verenlerimizi de desteklemeyi sürdürüyoruz. ViyanaFM.com'dan bizleri dinleyebileceğinizi, haberleri takip edebileceğinizi unutmayın. Aynı şeyler Instagram'da ViyanaFM sayfamız için de geçerli. Takiplerinizi bekliyoruz. Oradan da radyomuzla ilgili, Viyana ile ilgili, Avusturya ile ilgili özellikle haberleri takip edebileceğinizi de bir kez daha hatırlatıyoruz. App Store ve Google Play'den radyomuzun uygulamasını indirebilirsiniz. Viyana FM uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirdikten sonra rahatlıkla yine bizi dinleyebiliyorsunuz. Diğer tarzdaki radyolarımızı dinleyebiliyorsunuz. Yine oradan da haberleri görüyorsunuz. Yayın akışını takip edebiliyorsunuz. Daha ne olsun? Viyana FM varsa her şeyin de bir yolu var. Eskiler yeniler ama daima en iyiler. Viyana FM'de sizinle olmaya devam edecek. Yarın akşam görüşene dek sizleri seviyorum. Seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın. Hoşça kalın. Akif Özcan.

0: Viyaner. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Viyana'da Müslüman öğrenciler %50'ye yaklaştı. Viyana Eğitim Müdürlüğü'nün 2025-26 verilerine göre devlet ortaokullarında Müslüman öğrencilerin oranı %49,4'e yükseldi. Devlet okullarının genelinde Müslüman öğrenciler %42 ile en büyük grubu oluşturuyor. Müslümanları sırasıyla dinsizler %23,24, Katolikler %16,66 ve Ortodoks %14,18 ile takip ediyor. Özel okullarda ise tablo farklı. Katolikler %45,39 ile ilk sırada yer alırken Müslüman öğrenciler ise %7,6'da kalıyor. Genel toplamda Viyana'daki öğrencilerin %38,3'ü Müslüman ve bu oranla en büyük inanç grubu konumunda. Uzmanlara göre bu değişim eğitim sistemi, dil ve uyum politikaları açısından farklı sonuçlar doğurabilir.
2: Avusturya'da işsizlerin sayısı artıyor. Nisan ayı verilerine göre Avusturya genelinde işsizlik oranı geçtiğimiz aya oranla %1,5 artarak 7,5'e ulaştı. İş arayan ya da eğitiminde olan kişi sayısı 398.342'ye ulaştı. Geçen yıla kıyasla işsizlikten en çok kadınlar etkilendi.
1: 496 Türk Avusturya vatandaşlığına geçti. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2026 yılının ilk 3 ayında toplam 6.641 kişi Avusturya vatandaşlığı aldı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %21,2 arttı. Vatandaşlığa geçenler arasında 496 Türk vatandaşı da yer aldı. En fazla vatandaşlık alan grupsa 1110 kişiyle Suriyeliler oldu. Listede ayrıca İsrail, ABD, Afganistan, Birleşik Krallık, Bosna Hersek ve İran vatandaşları da yer aldı.
2: İlkokullarda Almanca sorunu büyüyor. Başta Viyana olmak üzere Avusturya'daki okullarda Almanca seviyesi yetersiz olan öğrenci sayısı artarken sınıfta kalanların oranı da yükseliyor. Yetkililer bu durumun eğitim ve entegrasyon açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.
1: Gezici konsolosluk hizmeti verilecek. Türkiye Cumhuriyeti Salzburg Başkonsolosu tarafından 22 Mayıs 2026 Cuma günü 10 ila 17 saatler arasında Innsbruck'ta gezici konsolosluk hizmeti verilecek.
2: Viyana sinemasına rekor bütçe ayrıldı. Viyana Film Fonu, yerel film endüstrisine 14,8 milyon euroluk yatırım yaparak tam 179 farklı projeyi hayata geçirdi. Sektöre sağlanan her 1 euroluk destek Viyana ekonomisine yaklaşık 5 euro olarak geri dönüş sağladı. Fondan destek alan Ausputzis komedisi 450 bin izleyiciyle son 27 yılın en başarılı yapımı oldu. Viyana yerel sinemaya sağladığı bu güçlü destekle film sektöründe parlamaya devam ediyor.
1: Viyana'da gaz kaçağı ulaşımı aksattı. Viyana'nın 5. bölgesinde meydana gelen gaz kaçağı şehirde ulaşımı olumsuz etkiledi. Bir inşaat çalışması sırasında ana doğalgaz hattının zarar gördüğü belirtildi. Olay nedeniyle Gürtel ve çevre yolları geçici olarak trafiğe kapatılırken şehir genelinde uzun araç kuyrukları oluştu. 1, 6, 18 ve 62 numaralı tramvay hatlarında da seferler aksadı. Patlama riskine karşı bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.
2: Güneş enerjisine büyük yatırım. Viyana Eyalet Yönetimi binaların dış cephe ve çatılarına kurulacak güneş enerji sistemleri için 7 milyon euro fon ayırdı. Bu dev hamle ile enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve faturaların kontrol altına alınması hedefleniyor. Şehir yönetiminin en büyük amacı 2030'a kadar her 4 evden birinin elektriğini tamamen güneşten karşılamak. Bu yenilikçi sistemlerden yararlanmak isteyen vatandaşlara ücretsiz danışmanlık hizmeti de sunulacak.
1: Sosyal yardım dolandırıcılığı. Aşağı Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde yaşayan 50 yaşındaki bir kişinin mal varlığını gizleyerek yıllarca devletten haksız şekilde sosyal yardım aldığı ortaya çıktı. Polis şüphelinin 2018'den bu yana usulsüz olarak 100 bin eurodan fazla sosyal yardım aldığı şüphesiyle soruşturulduğunu açıkladı. Yapılan incelemelerde zanlının bu süreçte birçok kez yurt dışına seyahat ettiği de belirlendi. Aylar süren soruşturmanın ardından hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulan şüpheli ifadesinde susma hakkını kullandı.
2: Avusturya 3 Rus diplomatı sınır dışı etti. Avusturya casusluk şüphesiyle 3 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek sınır dışı etme kararı aldı. İddialara göre diplomatlar, diplomatik binaların çatılarına kurulan anten sistemleri üzerinden istihbarat faaliyetleri yürüttü. Avusturya Dışişleri Bakanlığı, diplomatik dokunulmazlığın casusluk amacıyla kullanılmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Bu kararla birlikte 2020'den bu yana Avusturya'dan sınır dışı edilen Rus diplomat sayısı 14'e yükseldi. Polisten kaçan 18 yaşındaki sürücü kaza yaptı. Viyana'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 18 yaşındaki sürücü A22 otoyolunda aşırı hızla kaçmaya başladı. Yol çalışması bulunan ve hız sınırı 60 km olduğu bölgede önce 190 km hızla tespit edilen sürücü kaçış sırasında hızını yer yer 250 km'ye kadar çıkardı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve araçtaki 22 yaşındaki yolcu yaralandı. Polis sürücünün ehliyetine el koyarken olayla ilgili hem cezai işlem hem de idari işlem başlatıldı. ABD nakit ödemelere sınır geliyor. Avrupa Birliği kara parayla mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gidiyor. 2027'den itibaren AB genelinde 10 bin euro üzerindeki nakit ödemeler yasaklanacak. Ayrıca 3 bin euroya aşan işlemlerde kimlik ibrazı zorunlu olacak. Yeni kurallar özellikle yüksek tutarlı alışverişlerde banka üzerinden ödeme yapılmasını gerektirecek. Düzenleme hem vatandaşları hem de Avrupa ile ticaret yapanları yakından ilgilendiriyor. Favoriten'de bıçaklı kavga, şüpheli yakalandı. Viyana'nın 10. bölgesinde bir futbol sahasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İki Suriyeli arasında yaşanan olayda 34 yaşındaki bir kişi kolundan yaralandı. Kavgayı ayırmak isteyen bir görgü tanığı da saldırgan tarafından bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kimliğini gizlemek için kıyafet değiştiren ve sakalını kesen 26 yaşındaki zanlı polis tarafından yakalandı. Avusturya'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı. Avusturya 14 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getirmeye hazırlanıyor. Yeni yaş doğrulama sistemlerinin devreye girmesi planlanırken teknoloji devlerine karşı önlemler sertleşiyor. Ülkede aynı zamanda güvenli yapay zeka kullanımını yaygınlaştıracak yeni projeler de hayata geçiriliyor. Viyana'da güneşli bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde güneşli ve sıcak bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 13 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 26 derece olacağı tahmin ediliyor. Türkiye Kupası'nda Konyaspor finale yükseldi. Zira Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Konyaspor deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
3: Viyana FM. Gurbette.

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.15 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizi eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra güzel bir eserle programın startını vermek istiyorum ve bu güzel çalışmaya her zaman olduğu gibi gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ediyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim, bu akşam için sizlere acemilik bir zayıflık mıdır yoksa gelişimin doğal ve gerekli bir aşaması mı? Neden? Acemilik bir zayıflık mıdır yoksa gelişimin doğal ve gerekli bir aşaması mı? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladı. Onlara geçmeden önce güzel bir eser daha dinleyelim istiyorum. Cem Adrian ve Derbent bizlerle birlikte olacak. Senden gayrısına diyelim. Bu şarkıyı listeye aldığımda ilk kez duydum. Zaten yeni de bir çalışma. Ve birkaç defa dinledim. Her dinlediğimde içimde henüz adını koyamadığım bir his oluştu. Bakalım. Aynı durum sizler için de yaşanacak mı? Haydi bakalım, güzel bir çalışma ardından buralardayız.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Cem Adrian ve Derbent kulaklarımızdaydı. Senden gayrısına dedik. Ve yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Hemen şöyle gelen mesajlara bakmak istiyorum. Sevgili meslektaşımız, arkadaşımız Semih Koyuncu bizlere ulaştı. Bence acemilik diye bir şey yok. İnsan kendini her konuda geliştirir ama işine gelmediği zaman adı acemilik olur demiş. Eyvallah, teşekkür ederim ama yani biraz sanki basit düşünülmüş olmuş ya. Hani şöyle sanki bir cevap vereyim de orada olduğumu bilsin yeter gibi olmuş. Ben düşünülmüş cevaplar istiyorum aslında. Biraz kafa yormak istiyorum.

kere zaten. Acemilik diye bir şey yoktur. Çok sıra dışı bir şey abi, var.

Her işin bir acemisi vardır. Mesela acemi olduğunu kabul edebilmekte. Bunu kabul edersen zaten ustalaşmaya başlamışsın demektir. İlk adımı atmışsın demektir en azından. Her şeyin başı kabul etmek. Sevgili Semih Koyuncu'ya çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili Dinçer bizlere kulak veriyor. Selamlar abim, iyi yayınlar. Arabesk yarın mıydı demiş. Daha yarından sonra. Ona daha var. Acemilik bir zayıflık değildir. Her ne kadar toplum bunu öyle görse de. Belki geçmişte böyle değildi ama günümüzde acemilik olayını gerçekten çok büyük zayıflıkmış gibi görüyoruz. Herkes her işi doğuştan öğrendi sanki. Anlamıyorum demiş. Biz zaten günümüzde her şeyi zayıflığa yorar olduk ya. Hani bir insanı zayıf görmeye, güçsüz görmeye. Aşağılamaya, ezmeye yer arıyoruz. Çok enteresan. Aslında aramıyoruz da, yani arar gibi yapıyoruz. Çünkü mesela aşağılamak vesaire olunca hayat bize bu konuyla alakalı zaten çok alan tanıyor. O yüzden zor bir durum değil. İşin kolayına kaçmak. Acemiliği atlatmak demek aslında birilerinin sana doğru şekilde yol göstermesi, seni ustalaştırması demek. Ama günümüzde yol gösterme olayını hayatımızdan neredeyse tamamen çıkardığımız için gelişimin doğal aşaması olan acemiliği de hor görmeye başladık. Hem de çok uzun zamandır. Yine de Rabbim sonumuzu hayır etsin diyelim. Gökhan Özen bizlerle birlikte olacak. Kalbim seninle diyelim. Ardından gecenin ilk şiiri geliyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma. Bizlerle birlikteydi, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Gökhan Özen kulaklarımızdaydı. Kalbim seninle dedik. Zamansız çalışmalardan bir tanesi bana soracak olursanız. Ne zaman, nerede duyacağınız pek de belli olmuyor. Hemen şöyle mesajlarıma dönmek isterim. Sevgili Rabia bizlere ulaşmış, hayırlı akşamlar. Herkese ve sana Melih, dinliyorum şu an. Rica etsem bugün şiir okuyabilir misin, anlamlı ve duygusal demiş. Valla okuduğumuz bütün şiirlere elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce, gönlümüz yettiğince anlam yüklemeye çalışıyoruz. Ve şiir vakti geldi. Ben bu akşamki şiirlerin ikisini de program öncesinde ortaya ne çıkacağını bilmeden rezerveledim. Bu akşamın tüm şiirleri gönüldaşım, yol arkadaşım, sevgili Ela için gelecek. Haydi bakalım, güzel bir şiir seslendirmeye çalışalım. Ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Sevgili Murat abimiz de bu arada. Selam kardeşim, hoş geldin, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Herkese selamlar, saygılar demiş. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin abi. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Haydi bakalım.

Hoş geldin sevdiğim. Yorulmuştum gidenlerden. Beni benden edenlerden. Yorulmuştum. Hoş geldin sevdiğim. Niçin, nasıl, nedenlerden yorulmuştum. İşin içinden çıkamazken sen düştün gönlüme. Deliydim, deliydim, doluydum da durulmuştum. Ağır yaralıydım esasen. Sol yanımdan vurulmuştum. Ve sen tuttun ellerimden. Sardın yaralarımı. Ve sen tuttun ellerimden. Güzel ettin her anımı. Unuttum ağlamayı. Lakin gülmeyi de beceremedim. Bilemedim belki. Bilemedim aşkı sevdayı anlatmayı. Lakin sen yokken de edemedim. Gönlüme, yüreğime hoş geldin.

Evet, vakit çok hızlı geçti ama biz adettendir söyleyelim, yavaş yavaş bu saatin sonuna doğru gelmekteyiz. Ve hemen şöyle mesajlarıma dönmek istiyorum. Onun öncesinde bir kez daha hatırlatalım. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Acemilik bir zayıflık mıdır, yoksa gelişimin doğal ve gerekli bir aşaması mı? Neden diye sorduk. Acemilik bir zayıflık mıdır, yoksa gelişimin doğal ve gerekli bir aşaması mı? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım demiş ki, hoş geldin gönüldaşım, eyvallah, teşekkür ederim, sen de hoş geldin. Önce gönlümüze, sonra radyomuza, bütün güzel çalışmalar kendisine de armağanımız olsun. Sesindeyim güzel ve nazarsız, su gibi huzurlu yayınlar dilerim. Soruna cevabım, acemilik bir zayıflık gibi hissedilebilir ama öyle değil aslında.

kaçınılmaz bir aşaması, gerekli bir aşaması demek daha doğru olur demiş. Kesinlikle katılıyorum. Bir işin çırağı olmadan ustası olamazsın abi. Yani bu çok net. Çünkü bir şeyi ilk kez yaptığında beynin o alana dair henüz güçlü bağlantılar kurmayacaktır, kuramayacaktır. Hatalar yaparsın, yavaş olursun, kararsız kalırsın. Bunlar eksiklik değil. Öğrenmenin ham maddesidir. Eğer bu aşamalar olmasaydı ustalık diye de bir şey olmazdı diye düşünüyorum. Gecen güzel olsun demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sonuna kadar katılıyorum. İşte gönül birliği diye bu yüzden deniyor. Hani hep diyoruz ya, gönüller bir olsun. Aslında inanarak söylediğimiz bir şey değil. Yani sonrasında bizim içimizde eğer vicdan kalmadıysa, ne yaptığımızı, ne söylediğimizin farkında değilsek, herkesin arkasından her şeyi söyleyebiliyoruz. Lafta gönüller bir olsun diyoruz. Buna gerek var mı? Bence yok, ama bunu yaşıyoruz abi. Her ne kadar kabul etmesek de. Benim çok sevdiğim Barış Manço çalışmalarından bir tanesi bizlerle birlikte olacak. Sevgili Barış Manço'yu da rahmetle yad etmiş olalım ve her adı geçtiğinde olduğu gibi İstanbullu dostlarımızdan Kadıköy'de bulunan, yanlışım varsa kusura bakmayın lütfen, Kadıköy'de bulunan Barış Manço evini, Barış Manço müzesini çocuklarına bir kez olsun ziyaret ettirmelerini rica ediyorum. Abi bu isimler, o şarkılar ve daha niceleri bizler için kültürel bir miras. O yüzden bu mirastan herkes payına düşeni almalı diye düşünen taraftayım. Mehmet Erdem yorumuyla gelecek, ki o da çok sevdiğim isimlerden bir tanesi. Ben bilirim diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz ki aslında bu şarkı için bundan şüphem yok. Çünkü bir şarkının içinde herhangi bir şekilde Barış Manço imzası varsa o şarkıdan keyif almamak mümkün değil. Evet, sevgili Kader Hanım bizlere kulak veriyor. Merhabalar Melih Bey, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma size ve dinleyen herkese gelsin. Her insan her işin ustasıyken dahi acemisidir. Herkes aslında kendinden daha iyisi olduğunun olabileceğinin farkında olup kendi dalında en iyisi olsa tüm bu sorunlar ortadan kalkacak demiş. Değil mi, aslında olabilir ya. Yani abi günümüzde şey var ya, aman onu da yapayım, şunu da yapayım, bunu da yapayım. İşte özellikle ne bileyim araç kullanımı konusunda bu yaşanıyor. İşte aman kamyon ehliyeti de alayım, belki lazım olur. İşte bakarsın iş makinesi operatörü de olurum, onun da ehliyetini alayım. Falan filan deyip tonla ehliyet alıp köşeye koyuyoruz. İşin acemisi olarak kalıyoruz. Aslında her zaman savunulması gereken bir şey var. Tek bir iş yap ve yapabildiğin en iyi versiyonunla en iyi şekilde yap. Ben buna inanırım, bunu bilirim, böyle düşünüyorum. Ve o yüzden her zaman diyorum ki ben onun, bunun, şunun programcısı değilim. İşte sadece şu tür program yaparım demiyorum. Ben radyo programcısıyım ve bana verilen, benden istenen türü en iyi şekilde yapmakla mükellefim. Bunu bilmek gerekli. Ustalık budur. Bunu kabul ettiğin yerde ustalık başlar. Ya da işte yapmak istiyorsun ama yapamıyorsun. Sadece bir türden ibaretsin. O da olabilir. Bunu kabul etmek de bir ustalık işidir. Ben bunu kabul eden adamı da takdir ederim. Dinleyenimizin cevabıyla birlikte aslında kendimiz de bu gecenin sorusuna cevap vermiş olduk. Ve sıra geldi bu saatin son çalışmasına. Mir Kelam bizlerle birlikte olacak. Unutulmaz diyelim ardından. Programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Viyanefem. Viyanefem. Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaşıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğinde bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkım meçhul. Her zaman,
2: her zaman,
3: her zaman en iyi,
0: en iyi,
3: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.

Evet, Mörda ve Mero bizlerle birlikteydi. Yar dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz bu güzel eserle birlikte. İkinci ve son saatimizin startını verdik. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Sevgili Emine ablam bizlere kulak veriyor. İyi geceler Melih, hoş geldin, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin ablam. Yayınladığımız, yayınlayacağımız bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun. Sırada benim çok sevdiğim gruplardan bir tanesi var ama önce birkaç mesaj okumak istiyorum. Sevgili Pınar Hanım başkentten bizlere kulak veriyor. Acemilik günümüzde zayıflık gibi gözüküyor. Ben artık buna ikna olmuş durumdayım. Camda yapışmış iş ilanında bile deneyimli eleman aranıyor diyor ama kimse deneyim sahibi olalım diye iş vermiyor. Nasıl olacak bu işin sonu bilmiyorum demiş. Ve çok doğru söylemiş. Yani benim oldum olası anlam veremediğim bir şey. Ne bileyim, o sadece camdaki ilanlar değil. Herhangi bir iş görüşmesine gittiğinde de işte bu alanda deneyimin var mı, şöyle mi böyle mi? Sen sorarsan, o sorarsa, öbürü sorarsa, bu şartlar neticesinde beni işe almazsa benim bu alanda deneyimim nasıl olacak? Ben senin istediklerini nasıl karşılayacağım? O CV'yi nasıl dolduracağım? Önüne nasıl getireceğim? Bir yerden başlamak lazım değil mi? Deneyim sahibi olabilmek için. Acemiliği atabilmek için. Onun için de birinin bunu insanlık adına yapması lazım. Yani insanlık ölmedi deyip yanında bize yol göstermesi lazım. İşte yol göstericiliğin önemi tam olarak burada devreye giriyor. Başkent'e selamlarımızı göndermiş olalım. Çok güzel bir cevaptı ve çok daha haklı bir isyan vardı. Sevgili Leyla Hanım bizlere kulak veriyor. Merhabalar Melih Bey, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma size ve dinleyen herkese gelsin. Acemilik, hayatta yaşadığımız ve bizi olgunlaştırdığına inandığımız acılar gibidir bence.

Bazen gelen cevapları gördüğümde ne diyeceğimi bilmiyorum. Ama bu demektir ki bakış açınızı içten içe takdir ediyorum. İşte bu cevap da onlardan bir tanesiydi. Sakiler bizlerle birlikte olacak. Şeytan tüyü diyelim ardından. Sefo gelsin. Yine seni severdim diyelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Bu arada Sefo'nun çalışmasını da gönüldaşım, yol arkadaşım Ela'ya armağan etmiş olmak istiyorum. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Emrah bizlere kulak veriyor. Selamünaleyküm Melih abi, nasılsın demiş. Vallahi mikrofon başındaysak iyiyiz, umarım sen de iyisindir. Çok uzun zamandır yoksun, umarım her şey yolundadır. Demiş ki abi, senden son saatlerde sıradaki çalışmayı kalbimin sahibine, size ve tüm dinleyenlere armağan etmek istiyorum. Viyana'da 21. bölgedeki Türklere selamlar. Hayırlı akşamlar abi demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Vallahi bilmiyorum, son saati hani arabesk kısmı için mi bekledin, ama maalesef arabesk günü bugün değil. Ama ben, sen ve yol arkadaşın için güzel bir eser seçeceğim. Hatta seçtim bile. Sıradaki güzel çalışmayı sizlere armağan etmiş olalım. Umarım ikiniz için de her şey yolundadır. Bu kadar zaman kaybolmana değmiştir, güzelliklerle gelmişsindir. Efendim, Sinan Özen bizlerle birlikte olsun. Herkes biliyor diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Sinan Özen bizlerle birlikteydi. Ya bazı şarkılar kurşun gibi değil mi ya? Hani kurşun için deniyor ya. Kurşun adres sormaz diye. Hani bazen de şarkılar öyle bir denk geliyor ki tam böyle olması gereken yere, tam sahibine. Bu güzel çalışmada bence onlardan bir tanesi oldu. Umarım sevgili Emrah da, gönüldaşı da. Hadi iyisin bak. Bu lafı biz hariç kimseye kolay kolay söylemem. Sevgili Emrah da, gönüldaşı da beğenerek dinlemiştir. Bir kez daha selamlarımızı göndermiş olalım. Bütün güzel çalışmalarla birlikte. Sevgili Ahmet amcamız, selam evlatı yayınlar. Sıradaki çalışma sana ve dinleyen herkese gelsin. Sorunun cevabına gelecek olursak, bence sen hayatın birçok evresi için bakıldığında acemilik dönemini atlatmışsın. Birçok konuda ustalaşmışsın. Rabbim sesine zeval, gönlüne dert vermesin. Harika bir program. Seninleyken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Sesin, huzur, varlığın keyif veriyor. İyi ki varsın can evlat demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sevgili Leyla Hanım'a da selamlarımızı iletmiş olalım. Vahidin Bey bizlere kulak veriyor. Selamları, iyi yayınlar dilerim. Geç olsun güç olmasın. Geldik buradayız demiş. Eyvallah, teşekkürler. Efendim Şura İskenderli. Taştan yürek diyelim, ardından Tadro bizlerle birlikte olacak. Onun da ardından yavaş yavaş gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Taladro kulaklarımızdaydı. Vişne dedi. Hani bazı şarkılar için zamansız şarkılar diyoruz ya. Bence Taladro direkt olarak kendisi zamansız bir isim. Ben onu çok küçük yaşlarda da dinlerdim. O ara çok dinlemezdim ama çevremdeki arkadaşlar vesaire çok dinlerlerdi. Ve o zaman da ara ara da dinlesem bilirdim yani kendisinin şarkılarının farklı bir etkisi var. İnsan gerçekten içinden gelerek, hissederek dinliyor. Yani öyle dinlemiş olmak için değil, gerçekten bir şeyler yaşattığı için. Az önceki çalışma en yeni çalışmalarından bir tanesiydi bildiğim kadarıyla. Ve ben bu güzel eseri de şu yaşımda yine aynı tatla dinledim. Sıra geldi gecenin, günün son şiirine. Hiçbir yere yazmadık. Hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk olun. Bu arada bir kez daha hatırlatalım. Bu gece bu güzel şiiri de yine gönüldaşım, yol arkadaşım Ela için seslendirmiş olacağım. İşin o kısmı ayrı bir heyecanlı. Bakalım ortaya neler çıkacak.

Korkmam canımın yanmasından. Acının ortasında sen varsan. Korkmam gözümün kapanmasından. Gecenin rotasında sen varsan. Yıldız sayarım kendimi ve usul usul kayarım gökyüzünden. Şayet gönlüne düşeceksem, yeniden aydınlatırım seni. Acılar bitsin seninle bitecekse. Boş ver anlamsız sözlerimi. Yüreğime bırakma özlemini. Gözlerimden alma gözlerini. Hep yanı başımda kal sevgili. Sen ol derdin ilacı. Sen ol başımın tacı. Sen ol acının ortası. Ve sen ol her gecenin tek rotası.

Evet, güzel bir şiir seslendirmeye çalıştık. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce, valla konu o olunca ben ayrı bir heyecanlanıyorum. O yüzden affınıza sığınıyorum. Aslında o bana hep söylüyordu, adım geçince heyecanlanıyorsun falan diye, ama siz artık adına ne dersiniz, neden dersiniz bilmiyorum. Ben yok öyle bir şey falan diyordum. Ya bana sorsam belki başlarda gerçekten yok gibiydi. Öyle bir şey hissetmiyordum. Hani şeydi. Yok canım, ne heyecanlanacağım hani. Neticede yıllardır yaptığım iş gibi bir yerden bakıyordum. Ama öyle değilmiş. Heyecanlanıyormuşum abi, artık kabul ediyorum. İşin güzel tarafı da buymuş ya. Umarım hayatınızın bir yerinde mutlaka sizi de heyecanlandıran birileri olur. Şayet öyle biri olursa ya da varsa, kıymetini bilmek gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Efendim, yavaş yavaş programın sonuna doğru gelmekteyiz. Velet bizlerle birlikte olacak. Dilsiz diyelim. Ardından buralardayız. Vedadan önceki son çalışmamızla haydi bakalım.

sessiz halim. Ne kadar zaman kaldı, dönüşü yok o yol zalim. Bu acebi bana mı kaldı? Ateşi tattım bana soğuk yapma. Buz kesilirim bana erimiş gibi bakma. Bir sele bakar yaşım alır başın düşerse. Gözüm pınarları kurur gözümden düşerse. Evin yolunu bulamam şişem biterse. Tek bir kural duyma kimler sana ne derse. Aynı kimler unutulur

Velet bizlerle birlikteydi. Ben kendisini zaman zaman dinliyorum ama bazen hani böyle daha böyle ritmi yüksek, hatta zaman zaman argo içeren şarkılar yapın radyolarda vesaire, onu dinletecekken insan bir tereddüt ediyor ama ben bu şarkıyı tabii ki de daha öncesinde dinleyerek yayınladım. Sırf bu tarz olaylardan ötürü. Konuyu esasen şuraya getirmeye çalışıyorum. Kendisine bu tarz şarkılar artık bence daha çok yakışıyor. Tabii diğer şarkıların da geçmişte güzel bir yeri vardı kulağımızda ama her dönemin, her yaşın ayrı bir güzelliği var diyoruz ya. Bir de insandan yaş aldıkça olgunlaşmasını bekliyoruz. Galiba onun getirdiği bir şey. Ben artık Velet'e bu tarz şarkıların daha çok yakıştığını düşünen taraftayım. Hatta genel olarak rapçilerin bu tarz şarkılara daha bir önem vermesi gerektiğini düşünen taraftayım. Ve biliyorum ki her dönem olduğu gibi

biz azınlıktayız. Çünkü rap çok eski bir kültür ve her dönemde işin o argolu kısmı aslında biraz daha ön plandaydı. Her dönemde biraz daha patladı. Yine son dönemin en güçlü seslerinden bir tanesi bizlere kulak verecek. Ben ne dedim ya? Son dönemin en güçlü seslerinden bir tanesi bizlerle birlikte olacak. Hep Semih Koyuncu'dan bunlar. Semih Koyuncu bizlere kulak veriyor demek isterken aldım ikisini birbirine karıştırdım. Bu güzel çalışmayı sevgili meslektaşımız Semih Koyuncu'ya da armağan etmiş olalım. Yalancı diyelim. Semih Cenk gelsin ardından. Veda için buralardayız. Haydi bakalım.

0: Vyan FM.
1: Evet, Semi Cenk bizlerle birlikteydi. Yalancı dedik. Sevgili meslektaşımız Semih Koyuncu için geldi. Bundan böyle cumartesi akşamları da çaktırmadan onu dinleyen tarafta olacağım inşallah. Ben genelde çaktırmadan dinlerim. Kırk yılda bir böyle kafamı esecek de bir şarkı isteyeceğim de falan. Onun haricinde sessiz taraftayım. Her programa demeyeyim de yani bir ışık gördüysem programda, o programı genelde sessiz dinleme taraftarıyım. Acaba ne kapabilirim, kendi programıma ne katabilirim diye. Sessiz dinlemek, daha doğrusu dinleyici olmak her zaman daha iyidir. Hayatın içinde gözlem her şeydir. Ben böyle düşünüyorum. Efendim, saatlerimiz 23.03 oldu bile. Malum başlangıç haberlerden dolayı birazcık rötarlı olduğu için bitiş de birazcık rötarlı oluyor. Ama bu gecede bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok şükür ki bugün de sizlerle birlikte olmak nasip oldu.

Yarın yine aynı saatte Saatler Avusturya'da 21'i. Türkiye'den ki gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. En sevdiğim Yıldız Tilbe eserlerinden bir tanesi sizlerle birlikte olacak. Şivesi sensin aşkın diyelim ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım, haydi bakalım.

0: Her zaman,
1: her zaman,
2: her zaman en iyi,
0: en iyi,
2: en duygusal,
0: sevdanın rengi,
2: dolumsal,
0: duyguların ahengi, Melih ile aşkı meçhul sona erdi.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böylesi.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

İnsanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yılmıyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgilim. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani. Ben beni öldürmeden yokluğunda öldüm. Ben beni öldürmeden yokluğunda öldüm.